La kardeş, eskiden yürürdük caddede bilirsin. Herkes bakardı bize, nazarlara gelirdik. Şimdi caddede tek başıma yürüyorum. Eskiden Ali'nin kardeşi derlerdi, şimdi rahmetlinin kardeşi geliyor diyorlar. Paramparça oluyorum lan, buz gibiyim. Donuyorum, üşüyorum. Sen yoksun ya, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Elim kolum bağlı. Çaresizim kardeş. Bitiyorum kardeş. Tükenmişim kardeş. Keşke yaşasaydım be kardeş.

Usta be, sen hiç aşık oldun mu? Hani ayakların yerden kesilir, hani aklını kafatasında tutamazsın ya. Hani mantıksızlaşır, hani anlamsızlaşır ama onsuzlaşamazsın ya. Hiç oldun mu usta? Olmuşsun gibi be usta, olmuşsun. Yoksa bu saçlar bu kadar ağrıp, bu gözler bu kadar dolup ve sen bu kadar susamazsın.

Mustafa, sen hiç yalnız kaldın mı? Bir başına, tek başına, aç, açıkta. Rutubet sinmiş duvarların arasında pembe hayallere dalıp hanlar, hamamlar yaptın mı? Ve uyandığında var gücünle her yanına çarpanları dar gününde mumlar

Kabusta sen hiç korktun mu? Karanlıktan, yalnızlıktan, benim gibi yüksekten veya uçmaktan korktun mu? Gülerken ısıran yüzden, iltifatla iğne sokan sözden, güzel bakmayı keşfeden kem gözden korktun mu Kabusta?

Sen hiç şöyle doldun mu be usta? Hani üstünde ateşten bir gömlek, içinde esirmişsin gibi bir sen, çırılçıplak, savunmasız hiç oldun mu be usta?

Yemin ettim seni bir daha öpmemek için. Ben ki bütün duvarlarını afişlerle donatıp yumruğumla kanatmıştım. Rezil bir aşktı. Bütün arkadaşları miting alanlarında ve mezarlıklarda bırakmıştım. İstanbul, ey İstanbul, ey acılar kraliçesi, umudun ve direncin yorgun anası ve ey çıldırmak üzere olmanın çamurlu ikonası, tırnaklarım kopuyor, görmüyor musun? Bir ben miyim kapıları şaşıran her yokuşun başında? Bir ben miyim ekmek arasına canını doğrayıp doğrayıp yutan? Bir kedi bile sağarken yüreğini telaş içinde yavrusuna. Ey acımasız acuze, utan şu türbelerinden, minarelerinden utan. İstanbul, ey İstanbul, ey acılar kraliçesi, savaşın ve bozgunların gariban çiçeği ve ey teslimiyete düşmenin o hazin gerçeği. Bayraklarım kanıyor, sormuyor musun? Kadınların ki omuzları hicran, saçları ihanet sarısı. Çocukların ki yağmur emiyor yıkılası kaldırımlarından. En hücra genlerime, al yuvarlarıma, kılcal damarlarıma, ruhuma kadar. Bıktım iliklerime, gömlek ceplerime kadar sızan bu Allahsız yağmurundan. İstanbul, ey İstanbul, ey acılar kraliçesi, İhtişamın ve sefaletin çaresiz bacısı ve ey çürümenin, yok olmanın amansız sancısı, ciğerlerim çatlıyor, duymuyor musun? Hangi pencereme çıksam o salya sümük pezevenk suratları, hangi caddene dökülsem o şangur şungur düş kırıkları. Bütün bu ezginler, tükenenler, yerlere serilenler, tutunamayanlar, sarsmıyor mu seni hiç? Bunca infilak, bunca isyan çığlıkları. İstanbul, ey İstanbul, ey acılar kraliçesi, aldanışların ve hüznün yalancı tanrıçası ve ey ruhu kirlenmiş gecelerin cilveli yosması, intihar anı geldi, beni öpmüyor musun? Ağlamak istemiyorum, yenildim sana. Hikayenin özeti bu. Bir istimlak gibi ödedin ve çiğneyip geçtin maceramı. Şimdi ben suçlarımı didikleyen bu martı sürüsüyle, şimdi ben hangi şehirde soğuturum zonklayıp duran bu yaramı?

acılar kraliçesi. İhanetin ve ihbarların arkadan dolaşan bıçağı ve bütün ödeşmelerin, yüzleşmelerin, erkekçe vuruşmaların kaçağı. Beni harcadın ulan, beni sattın, utanmıyor musun?

Beni yıkılır sanan akılsızların yıkıntılarına basar geçerim. Bundan sonra yoluma çıkan kalleşleri yollarına gömerim. El verip emek verdiğimiz ekmeksiz nankörlere bundan sonra pınar başında bir damla su vermem. Affetmek büyüklük ama affettikçe küçüldük. Adamlığımızla değil maddiyatla ölçüldük. Herkesi kendim gibi bildiğim için bu hale düştük. Bundan sonra kimseyi affetmem. Bu dayanaksız dünya edepli namuslu kullara dar. Huzur ararken derdimizle tasamızla olmuşuz yar. Hakmış, hakikatmiş, yemin ederim bir tek Allah yolunda var. Bundan sonra hiçbir kula minnet eylemem. Ben ister miydim yarimden, yurdumdan ayrı kalayım? Ben ister miydim gurbette dertlerle derbeder olayım? Ben istemez miydim herkes gibi mutlu olayım? Bundan sonra keyfime dokunana kezzap olurum.

sevda ülkesinde aşkın kanununa uydum. Heveslerimi, arzularımı, sadakatim kalıbına koydum. Kime ne sırrımı verdiysem 3 gün sonra başkasından duydum. Bundan sonra derdimi kimseye açmam. Bu dünyada mutluluk için kalıbımı koydum ortaya. Zehir takmışlar aşk sandığım oltaya. Bir de baktım ki boynum, bir de baktım ki boynum değmiş keskin bir baltaya. Bundan sonra herkesi canıma kurban ederim. Bu dünyada tek başıma yaşar, tek başıma ölürüm. Varsa günahım mahşerde hak ile görürüm. Aç kalırım ama onurumla dik yürürüm. Bundan sonra Azrail gelse edepsiz kuldan imdat istemem. Bu dünyada bir Allah'ım var, bir de yüreğim. Sevgi dolu bir kalbim, bir de bileğim. Ayrılık ateşiyle erise de etim kemiğim, muhtaç etmesin beni Allah zalim.

koştuğu kadar titrek de mutluluğumuz, biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal kız. Hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim.

Hadi söyle bana. Marifet dünyaya gelmek mi? Yoksa yaşayabilmek mi? Benim de hayallerim vardı. Ve yaşamak istediğim umutlarım. Ve de birçok şey. Hani, hani nerede şimdi? Ne çocukluğum kaldı, ne gençliğim, ne de yaşama hevesim.

canımdan geçerim senden.

demek ki senin için aşk değil yalan idim. Acırın hep

Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

vefasız sevgilin. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnız.

0: Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Store Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 8912 0532 616 8912.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden geçiyor.

hadi bir şeyler söyle. Çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm. Gideceğim son olsun.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Store Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Burası Radyo Lider İzmir Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Store Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik.

Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik, çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Burası Radyo Lider İzmir.
1: Le arabe şimdi ya bu şurası be Rabbina bu ay kurban.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.
0: Alemin kralı Lider FM'den esnafa büyük destek.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

daralıyor yüreğim. Allah aşkına gel, gel kesiliyor nefesim. Benim seni görmem lazım. Neredeysen, kim neysen, ne olur dön. Dön, benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 2

0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

gecenin sessiz esen şimal rüzgarı. Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim. Kızım, yavrum, büyüdün de şimdi...

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12. 0532 616 89 12.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 116

Erhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Store Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre.

0: için.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden

Selamünaleyküm cümleten hayırlı huzurlu güzel bir akşam, kazasız belasız güzel bir hafta sonu dileklerimle güzelleştirilmiş güzel insanlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalıda ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Kazasız belasız huzur içerisinde güzel bir hafta sonunuz olsun inşallah. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Hemen akabinde, aha radyonun telefonu çalıyor. Akabinde kardeşlerimin saat 9'a kadar paylaşacağım kayıt mesajları olacak. Sonrasında Allah nasip ederse WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı tek tek paylaşacağım. Gecenin ilerleyen saatine kadar duyanlar duymayanlara kardeşinin huzurunda. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başladı.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Tenekeli'den Metin Büyükşan. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan, Özen ve Serkan, Batı amcam ve sonrasında Gamsız Taner, Deringöl amcam, Kalender abim, Bengin, Orhan, kardeşlerim Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Batuhan, Karanfil, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Burak Özkul, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve Gecelerin Asi Bekçisi Berk Tuncel, selam olsun. Gece bir şarkı dostlarıma gelsin. Müslüm Baba'dan Sabret. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Berk Tuncay, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan, Özen ve Serkan Batu olmak üzere devamında dostlarım Bengin, Orhan, Samet Kır, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan, Karanfil, Yumurcak, Enes, Günay, Şefim, Turgut Tokcan, Gecelerin Yargıcı, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, ayrıca kadın kapalıda yatan eşim Aylama selam olsun. Seni seviyorum Bebetom. Gece bir şarkı Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım. Tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam. Başta canım kanım Aslan abilerim, Dadaş Furkan, Özen ve Bengin Orhan olmak üzere sonrasında kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ömer Yorulmaz, Aslanım canım Yumurcam, Enes Günay Master şefimiz, Batuhan Karanfil mahalle çocuğum, Samet Öztunç baş solistimiz, Metin Büyükcan, Şahin Engin ve Mustafa Uslu Ere, Sefa Harala, Özgür Işık'a selam olsun. Gece bir söz, yaşadığınız hayatın hakkını verin, hapşurmakla çok yaşanmaz. Murat abi, benim için bu derlere Metin Işık'tan Yalan Oldu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Master Şef Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan Özen olmak üzere Serkan Batı amcam olmak üzere devamında koğuşumuzun derlileri Bengin, Orhan, Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Yumurcan, Enes Günay, Berk Tuncay, Metin Büyükcan, Şirin babamız Mustafa Fidan ve aynı kurumda yatan abim Serkan Yılmaz ve Yunus Turan'a selam olsun. Ve bu derlere Müslüm Gürses'ten Meyhane Son Duram şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen, akabinde Bengin, Orhan, Aslan abim, Samet Kır, canım kanım Samet Öztürk, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Derviş Uzun, Meydancılar Kralı Zafer abi ve Gecelerin Yargıcı Emre Tormuk ve Gecelerin Bekçisi Berk Tuncay olmak üzere devamında diğer kurumlarda bulunan aslanlarım Barancan Akilik ve Muhammed İsa Erin selam olsun. Gece bir söz, biz sürümüzden çakallar ile savaşmak için ayrıldık. Bu canlara gazap bizim ve Müslüm Baba düeti ikimizin yerine armağan olsun. Ben T2C1'den Samet Kır, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan Özen, akabinde canım abim Bengin Orhan, Yumurcam, Enes Günay dostum, Ömer Yorulmaz ve canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, farklı koğuşlarda bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uster, Durulhan Yen, Sefa Haral, Özgür Işık ve kadında yatan prensesim kız kardeşim Sıla'ma selam olsun. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Murat abi, bu canlara Ebru Gündeş'ten Delikanlı gibi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A24 koğuştan Yavuz Selim Baydar, aleyküm selam Yavuz Selim kardeşim. Bu aslan kadrosuna selamımızı iletirsen sevinirim. Kral kardeşim Özgür Karaboğa, Deniz Karaboğa, Baran Gültekin, Velat Çelik, Cemil Cenkçi, Osman Sarıgüzel, Baran Varlık, Musa Can, Zeki Kaya, Serhat Çelik, Kamuran Kaya, Recep Yıldırım, Gökhan Sarıkurt, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz ve C6 koğuşuna bin selam olsun. Söze möze gerek yok, 10 numarayız. Ben Yavuz Selim Baydar, Allah'a emanet olun. Pozi'den güzel bir şarkı bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar, aleyküm selam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyarız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız, kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için buradan dışarıda mücadele devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın, bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağan olsun. Masumca hayallerimle her kapı her köşede aranan bir bedenim var. Dilekçelerle çözülen dertlerim var. Dakikalarla çıtalarla sınırlı ziyaretlerim, yasaklarla bölünmüş dertlerim var. Onurla okunmuş mektuplarım var. Göz ardından geçen yaşantım, boltalarda unuttum, tutsaklık düşüncelerde saklı özgürlüğüm. Gelmesini dört gözle bekleyen sevdik.

4 Haki Doğanlar Koğuşu'nun lideri Kral Mümin Doğan, benim için çok değerli olan evlatlarım başta olmak üzere benimle aynı kurumda kader birliği yapan yakışıklı bir o kadar da asil olan oğlum Emre Doğan, Big Boss oğlum, ailenin göz bebeği oğlum Barış Doğan, T3B6 koğuşun lideri önderi iki gözüm, yiğit oğlum Emrah Doğan, kralın sağ kolu kalbi iki gözü, hayata güvendiği façalı oğlu Erkan Doğan, gözümün kökü aslan oğlum Can Doğan, benim canımın parçası yedim halifim, benden sonra adımı yaşatacak olan tek halifim Mümin Can Doğan, T3B18 koğuşuna köylü baba derganda olan Can Kirvem ve de benim çok sevdiğim Mert Delikanlı Kirvem Murat Ak'ta koğuşuna selam olsun. Benimle aynı kaderi paylaşan manevi iki oğlum olan Adem Kaya, her daim koç gibi kan bağı olmasa da can bağı olan koç evlatlarım Adem Kaya, Salih Dursun, Namıder Fafi. Şunu demek isterim ki gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim. Beni soracak olursanız şakran cezaevindeyim ve ben yarın çıkacakmış gibi umutluyum. Yıllarca yatacak kadar da sabırlı ve bir o kadar da kindar biriyim ki birini gözden çıkarttıktan sonra önüme ölüsünü atsalar gözümü kıpırdamaz. Rojda'dan emanet şarkısı benden sizlere armağan olsun. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benim için öncelikle atam kralım babam Mümin Doğan, liderim Can abim Emrah Doğan, ağa abim reis abim Emre Doğan, paçalı yoldaşım gözü kara abim Erkan Doğan, kıymetli amcamın iki gözü Mümin Can Doğan, can dostum Adem Kaya Kirvem, yoldaşım Salih Dursun, başka koğuş ve kurumlarda yatan canlar, köylü Murat Ak'ta Cengizhan Bingöl, boksör Çağrı, Murat Uluş, Şeref Can Avcı, Kuş Emre Küleş, Hünkar Küleş, Altu Özoğlu, Mami Çelik, Yakup İpek, Kürşat Atan, Bora Şimşek, dostum Emre Buhan, Serdar Koyuncu, Tamer Demirtaş, Kadir Yurteli, dünya bir imtihandır, felek insanı elekten geçirir, kimisi arlanıp gül olur, kimisi hatırlanıp kül olur, Barış Doğan. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım, kardeşlerim, başta Can Kirvem, Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can, hep bildik, Güner Uyar, Ahmet Ayaz, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Yunus Emre, Ateş Emircan, Yatan ve başka koğuşlarda ve kurumlarda olan canlar, Gaffu, Ahmet Bacı, Furkan Çubukçu, Azcan Yatmaz, Tolga Yalır, Muhammed Yalır, Sarı Mustafa Evcil, Soner Tandırver, Cihan Kaya, Cüneyt Bulut, sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten. Ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyuna dahiliz. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benim canım kanım kralım babam Mümin Doğan, liderim aslan abim Emrah Doğan, A abim reisim Emre Doğan, Faşalı Can abim Erkan Doğan, can dostum Ersin Doğan, aslan biraderim Can Doğan, benim aslanım yiğidim Mümin Can Doğan, herkes konuşurken ben susuyorum vaktini beklediğimden, ne yuttum ne unuttum, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Baran Kılıç, benim için çok değerli olan dedem Kral Mümin Doğan, adaletli Hazreti Ali'nin kılıcı kadar doğru ve keskindir, benim de değerli olan can babam Emre Doğan, Big Boss amcam Barış Doğan, aynı kaderi paylaştım abilerim dostlarım Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emircan Yatağan, Adilcan, hep bildik Emre Buhan, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Yunus Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Ferhat İştek, Emrah Demir ve kralın derleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, aslan biraderim Mümincan Doğan, T3B6 koğuşuna selam olsun. Geceyi amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kimseye boyun eğmem. Ben kafası yere bakanın celladı tepesinde beklesin. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B10'dan maşallah, test korkmaz, aleykümselam maşallah kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum Ahmet Karakaş ve onun nazarında Gültepe'li Sercan Mernekli, Vedat adı güzel Adem, Meto, Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Batuhan Akkaya, Süleyman Kol, Efrahim Güneş, aynı kurumda bulunduğum amcamın oğlu Halil, test korkmaz. Menemen'de bulunan amcamın oğlu Harun, test korkmaz. Hasan Özyaşin, onun derlisi Filiz Özyaşin. İnsanları tanımak için bütün iştenliğini ver ama sevgini değil. Çünkü insanları tanıdıkça verdiğin sevgiye acırsın. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B10'dan Gültepe'li Sercan Mernekli, aleykümselam Sercan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim maşallah, tez korkmaz. Onun nazarında Ahmet Karakaş, Adem, Meto, Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Efraim Güneş, Taha Yasin, Yıldız, Ahmet Orman, Süleyman Kol, Gökay Deniz, Mertcan, Umut Tuncel, Yavuzhan İşcan, T4'te yatan mahalle çocuğumuz Mert Az, T1'de bulunan Muhammed Yıldırım ve aynı kurumda bulunan Doğukan Erdoğan'a Ahmet Karakaş'tan bin selam olsun. Yaprak gitmek istiyorsa rüzgar
bahane.

Ben T4 Aikido'nlar koğuşunan Emre Ateş. Benim için çok değerli. Büyüm kral, dedem Mümin Doğan, aynı kaderi paylaşan başta babam abim Emrah. Emre Doğan, efsane amcam Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Baran Kılıç, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Cihan Kaya, Emircan Yatan, T3B 6 koğuşundaki lider amcam Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, abim Mümin Can Doğan, gece Big Boss amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Boğulacaksam büyük sularda boğulurum diyenlerin çoğu bir kova suda yalan oldu. Aklın yoksa cesaretin katilin olur. Ben T4 Aikido onlar koğuşundan Adilcan hep bildik. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri amcam Kral Mümin Doğan başta olmak üzere benimle aynı kaderi paylaşan başta abim Emre Doğan. Değerli Big Boss Barış Doğan, dostum Adem Kaya, Emre Buhan, Fafi, Salih Dursun, Cihan Kaya, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Mesut Turan ve Kral dedemin değerlileri ve kirveleri başta lider amcam Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümin Can Doğan ve Köylü Baba Derni Murat Akta, Yılmaz Akta, Şalil Sürget, Mami Çelik, geceyi amcam Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yoluma diken ekmeyin, dünya halidir, belki yarın bana yalın ayak gelmek zorunda kalırsınız. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Salih Dursun, benimle aynı kaderi paylaşan başta kral atamız Mümin Doğan, Kimseslerin babası abim Emrah Doğan, lider dayım Emre Doğan, Façalı gözü kara abim Erkan Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, derlimiz Mümin Can Doğan ve başka kurumlarda yatan canlarım Emre Bakaç, Hayri Coşkun, Bekes Murat Özer, İbrahim Kadir Yurteli, Yakup Kaya, boksör Mahmut Akgün, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Cemal Korkmaz, Hacı Candan, Doğukan Altun, geceyi dostum Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. İçtiğimiz kahve fazla güvenmeyin. Bir yanlışın 3 doğrularınızı götürür. Ben T4 Aikido Doğanlar koğuşundan Salih Dursun, namı der Fafi. Benim canım amcam Kral Mümin Doğan, seni tanıdım, bana hem baba şefkatini tattırdın, Allah senden razı olsun. Beni kendi evlatlarımdan ayırmadığın için ellerinden öpüyorum. Başta lider dayım Emre Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, abim Adem Kaya, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Adem Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Emre Ateş, Ferdi Meşe Koparan, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Kral babamın değerleri başta. Teşbih altı koğuşundaki kimseslerin babası abim Emrah Doğan, gözü kara abim Façalı Erkan Doğan, iki gözüm Mümin Can Doğan, gece yoldaş Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bize yapılanları çok iyi biliriz ve biz hepsini çok iyi tanırız. Güldüğümüzde akraba, düştüğümüzde ise akbaba oluyorlar. Şunu da unutmayın ki Doğanlar gökyüzünde süzülse de yeryüzünde her şeye hakimdir. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Hıdır Akgün. Benim için değerli olan koğuşumuzun lideri kral babam Mümin Doğan, canım babam Adalet'in, Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin olan, sözün üstüne söz söylemedik hiçbir zaman, aynı kaderi paylaştım başta abim Emre Doğan, Big Boss dayım Barış Doğan, abilerim, kardeşlerim Adem Kaya, Emre Buhan, Salih Dursun, Adilcan hep bildik, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Ferhat İştek, Emircan Yatan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Cihan Kaya, Emrah Duman, Muhammed Çelik, Muzaffer Gençoğlu ve kral babamın değerlileri, lider abim Emre Doğan, gözü kara Façalı abim Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümin Can Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bak, bir bakmışsınız Yusuf kuyuya zindan olmuş, bir bakmışsınız Yusuf Mısır'a sultan olmuş. Siz sandınız ki Doğanlar o kuyudan hiç çıkmayacak. Unuttunuz bir şey var. Yusuf'un Rabbi bizim de Rabbimiz.

A4 Koç'tan Vanlı Furkan, aynı sofrayı paylaştım derdim. Bülent Dernek Koçalı, Serhat Küçük, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz ve aynı kurumda bulundum. A15 Koç'tan Botan Kartal, C4 Koç'tan Suat Yıldız ve Koç Açık'ta yatan aslan abim Sezer Erol'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koç'tan Vanlı Furkan. Kader birliği yaptım. Dayım Koçalı Serhat Küçük'e selam olsun. Aynı sofrayı paylaştım. Derlerim Adnan İlhan Özdemir kardeşler. Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz'e de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan akabinde aynı ortamı paylaştım. Bülent Dernek, Fatih Etingun, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Onur Kale, Sertan Yelen hepsine selamlar olsun. T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım derlerim Bülent Dernek, Onur Kale, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Mami Birlik, Fatih Etingun, Hasan Atan, Muhammed Ali Çiftçi, Yiğit Can Demirtaş ve aynı kurumda bulundum Alaaddin Önder, Koç Açık'ta yatan Okan Kaptan'a da selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortam Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortam Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Fatih Etingun, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Mami Birlik ve A15'te yatan dostumuz Botan Kartal'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, aleykümselam Direnç kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Murat abi, ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Apo Güven, Ramazan Akşin ve Afkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bey. İkinoğlu A4 koğuştan ben Bülent Dernek, aleyküm selam üstadım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayı ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Murat Bey, ben İkinoğlu A4 koğuşundan Bülent Dernek, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıya ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım Fatih Etingun, Mami Birlik, Sertan Yeler, Ramazan Akşin, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Hasan Atan ve Adnan İlhan Özdemir kardeşlere de selamlarımı iletiyorum. Ben T2 A4 koğuşundan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşundan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Akabinde aynı sofrayı paylaştım derlerim kadim dostum Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ertan Yeler, Fatih Etingun, Mardinli Apo Güven, Yiğitcan Demirtaş ve farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatmakta olan Serhat Mengüç, Süleyman Akbulut, Kadir Kır, Kadir Tosun, Şahin Gökalp'e selam olsun. Eyüphan'dan Ekilir Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İkinoğlu A4 koğuşundan Abbas Can ben. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. İkinoğlu A4 koğuşundan ben Abbas Can. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Sertan Yeler, Bülent Dernek, Diyar Sert, Fatih Kaya, Mami Birlik, Baran Koçan, Fatih Etingun ve bütün eski İzmir çocuklarına

Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Hıdır Akgün. Benimle aynı kaderi paylaşan başta kral babam Mümin Doğan, lider abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara paçalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, aslan kardeşim Mümin Can Doğan, aslan kardeşim Can Doğan, başka kurumlarda yatan canların başta Furkan Çubukçu, Yiğitcan Akgün, Gafo, Ahmet Han Bağcı, boksör Çağrı İşim, Mert Tepe, İzzettin Karan, geceyi dayım Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Şu hayatta hiçbir şeyi kıskanmayın. Gördüğünüz her şeyin bir şekilde bedelini ödemişizdir. Sizler sadece insanların sahip olduklarını görürsünüz ama o noktaya gelene kadar neler ödediklerini bilemezsiniz. Bizim hikayeyi kimse bilmez çünkü biz hep son sayfayı okuruz. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan. Benim değerlim baba yarım Mümin Doğan, koğuşumuzun lideri önderi sensin. Ağam Emre Doğan. Can dostum, sırdaşım Big Boss Barış Doğan, Ahmet Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Adilcan hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaş, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Emrah Demir, Mesut Turan, T3B6 Koğuşundan kral amcamın değerleri başta lider abim Emrah Doğan, gözü kara paçalı abim Erkan Doğan, göz bebeğimiz yeğenimiz Mümincan Doğan, kral amcamın kirveleri köylü Murat Akta, Ali Sürget, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Zorla darlara düştük, kralı el uzatmadı. Şimdi kimsemiz yok desek bütün memleket gönül koyar. Bizim bizden başka Allah'ımız var, o da bize yeter. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan, atamız önderimiz kral amcam Mümin Doğan, kimseslerin babası abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, paşamız Mümin Can Doğan, başka kurumlarda yatan canlar abim Can Bağım, Ozan Buhan, Serdar Çatallar, Hünkar Küleş, Seyit Ahmet Küleş, Emre Küleş, Reşat Atçı, Oktay Atçı, Sebo Küleş, gece Big Boss dostum Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz kimsenin gölgesinde yaşamadık, mazluma yoldaş olduk, ölümsüz bir yaratık varsa biat edelim, öyle biri olmadığına göre biz bizden büyük bir Allah'ı biliriz. Ben T4 A2 Doğanlar Koşulan Adem Kaya, benim için çok değerli öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda olsun aslan babam, her daim bu evladın senin yanında, can abim idolüm Emre Doğan, canım kanım abim Cihan Kaya, benim değerlim olan aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan, değerli kardeşim Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Emre Demir, Bora Şimşek, başka kurumlarda olan canlar Ünal Akyıldız, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Erhan Aydın, can abilerim Emrah Doğan, Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümin Can, kardeşim İslam Ergül, Cüneyt Çelik. Gece Big Boss Barış Doğan'ın bir sözüyle, bir umuttur burada yaşamak, umudunuz eğilmeyin. Başımız gururumuz ise Mümin Doğan gibi bir baba adamın evlatları olmak, sevgi ve saygı. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Cihan Kaya, benim için çok değerli, benim de öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda aslan babam, benim de aynı kaderi paylaşan değerli abim Emre Doğan, emsalsiz Big Boss Barış Doğan, canım kanım aslan kardeşim Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildiği kadar Akgün, Baran Kılıç, Ahmet Ayaş, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Ünal Akyıldız, Cüneyt Çelik, kralın değerleri abim Emrah Doğan, kardeşim Erkan Doğan, aslanımız Mümincan Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Beni varlıkla yoklukla kıramazsınız, hepsini gördük, bizi hapiste zindanla korkutamazsınız, hepsini yaşadık. Ağacı kökünden kesmeye çalışan baltanın sapı da kendinden değildir. Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Furkan Çubukçu, Taşkın Eleftos, Keko Fırat, Sinan Dağ, Rafet Kale, Murat Akta, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Okan Erbaş, Cihan Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya, Gafo Ahmet, Beran Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Efe Genal, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güneş Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patır, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut

Kabaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Ferdi Demir, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın, Murat abi, bu ismini yazdım ve yazamadım. Tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar, doktor.

Bunlar koşulan Ahmet Ayaz, benim için çok değerli olan babaların babası kral atamız Mümin Doğan, Allah senden razı olsun. Başta benimle aynı kaderi paylaşan ağır reis Emre Doğan, yakışıklı kardeşim Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Güner Uyar, Cihan Kaya, Baran Kılıç, Adil Can hep bildik, Ferdi, Meşe Koparan, Emre Ateş, Emircan Yatan, Mesut Turan, Hıdır Akgün, Fırat Ercan Doğan ve kralın değerli çocukları ve kirveleri, kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Paçalımız Erkan Doğan, aslanımız Mümincan Doğan, Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Gece Aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alim bin bilir bir söyler, cahil bir bilir bin söyler, konuşun. Siz zamanı var, acelesi yok, bugün değilse elbet bir gün. Ben T4 A2 Doğanlar koşulan Ferdi Meşe Koparan, benim için çok değerli amcam Kral Mümin Doğan, başta benimle aynı kaderi paylaşan Reis A Emre Doğan, Big Boss kardeşim Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Baran Kılıç, Emrah Demir, Güner Uyar, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Mesut Turan, Fırat Ercan Doğan, Ferhat İştek, Kral amcamın değerleri ve kirveleri, Lider Emrah Doğan, Façalı Gözükara Erkan Doğan, yakışıklımız Mümin Can Doğan, Köylü Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Ali Sürget Gece İki gözüm Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Uslubumuz sert, içimiz merttir. Bizi tanımayanın bizi sevme şansı yoktur. Zaten sevilmek gibi bir derdimiz yok. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşlan Mesut Turan, başta benim için çok değerli olan abim Kral Mümin Doğan, adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Mümin Doğan, adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Emre Doğan, sempatik kardeşim Big Boss Barış Doğan, kardeşlerim Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Adilcan hep bildik, Emre Buhan, Fırat Ercan Doğan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emirhan Yatan, Güner Uyar, Ferhat İştek, Mamın Çelik, Lider kardeşim Emrah Doğan, Façalı kardeşim Erkan Doğan, yeni Mümin Can Doğan, Gece Big Boss kardeşim Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kırılacak dalımız yok, gücü yeten varsa ağacı kökten söksün. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşlan Emircan Yatan, benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri benim de öz dedem Kral Mümin Doğan, dedemin adaleti Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin ve doğrudur. Sen bizim canımızsın kral dedem, benimle aynı kaderi paylaşan başla ağdayım Emre Doğan, Can abim Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Yunus Emre Ateş, Baran Kılıç, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Bora Şimşek, Fırat Ercan Doğan, Kral dedemin derleri, abilerim, lider abim Emrah Doğan, Gözü Kara Façalı abim Erkan Doğan, dostum Mümincan Doğan, Suç Ortağım Vural Üssün, Kralın Kirvesi Köylü Baba dergahından Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Köylü Baba dergahına selam olsun. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Eskişehirli Baran Kılıç, kadın kapalı yatan C9'daki Dilan radyo başına. Sadakat sevginin sessiz ama en güçlü halidir. Yolun nereye giderse gitsin benim kalbim hep kavuşacağımız ana koşuyor. Bir fotoğrafına bakıp bin defa iyi ki diyorum. Sen yeter ki güçlü ol, seni çok seviyorum.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Yamanlardan Nurullah Öncü. Aleyküm selam Nurullah kardeşim. Buradan değerli dayımız Sebahattin Yalçı, yani Salo dayımıza selam eder, ellerinden öperiz. Ayrıca değerli abilerim Azat Başak, Kemal Acar, Taşkın Eleptoz, Mehmet Öncü, Üçnoğlu'da olan yeğeni Muhammed Öncü, dost ve kardeşlerimiz Ferhat Arslan, Hakan Fırat Epik, yani Bucalı Uzun, Harun Tarduş, bu kardeş ve dostlarımıza selam olsun. Ayrıca Escobar abim Fırat Gezgin, Konya Yüksek Güvenlik'te olan dayım Şehmus Gezgin, Kandıra F tipinde olan Nizam Gezgin babamıza ve Raif Ceviz Kıran abimize bin selam olsun. Gecenin en güzel şarkıları bu değerlilere ve değerli abim Murat Bingöl'e armağan olsun. Sağ olasın Nurullah kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tepecik Tenekeli Mahallesi'nden Berdan Batın, Doğanay Ceviz Kıran. Aleyküm selam Berdan kardeşim. Burada başta abim Fırat Gezgin olmak üzere benim için ayrı önem arz eden Kuruçay Mahallesi'nin tek geçerlisi dayım Erkan Ecellioğlu Ceviz Kıran'ların varisi Veli Ahtı Aslan kardeşim Cio Yaşar Doğanay Ceviz Kıran. B11 koğuşuna bulunan dost abi kardeşlerim Akın Dal, Vedat Vermez, Nurullah Öncü, Atakan Karadere, Hasan Kula, Yusuf Kaçar, Ahmet Ayhan Aydın, Furkan Alkaş, Oğuzhan Demirci'ye bin selam olsun. Ayrıca Kocaeli Kandıra F tipinde yatan aslan babam Raif Doğanay Ceviz Kıran ve yanında olan dedem Nizam Gizgin'e de selam eder, ellerinden öperim. Çalan en güzel şarkılar mert olan tüm kader mahkumlarına armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek. Harun.

0: Selamünaleyküm kıymetli abim Murat Bingöl. Teyki B10 koğuşuna Yiğitcan Akgün, aleyküm selam Yiğitcan kardeşim. Başta yıllardır kader birliği yaptım can dostum Ekrem Güneş olmak üzere Sertaç Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Iğdır Ak, Celal Gezer, açıkta bulunan Pusat Evren abime, canım kanım kuzenim Furkan Çubukçu ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi ve bu değerli dostlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2 B10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Aynı ortamda kader birliği yaptım dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Sertaç Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Emre Atmaca, Halil İbrahim Kayıkçı ve açıkta yatmakta olan reisim aslan abim Pusat Evran ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan adı gibi yiğit dostum Yiğitcan Akgün, bu derlere bin selam olsun. Sözümden başka deliliğim, Allah'tan başka vekilim yoktur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2 B10 koğuşundan Mersin Pınarlı Çağrı İşçi. Aynı kampüste bulunduğumuz abi kardeşlerime hitaben başta canım kanım olan reisim aslan abim Pusat Evran, Çakır Ayhan Yalçınkaya, değerli dayım Paslı Kemal Eriş, Hakçan Kanık, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Şahçıyan Kurt, Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Yiğitcan Akgün, bu derlere bin selam olsun. Kararsızlık insanı tehlikeye, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 B10 koğuşundan Ekrem Güneş, aleykümselam Ekrem kardeşim. Öncelikle değerli abilerim B7 koğuşuna olan Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Şahçıyan Kurt abilerime çok selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah yardımcımız olsun ve kader birliği yaptığım can dostum Yiğitcan Akgün'e, Çetin Gezek abime dostum, Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi kardeşlerim, Urlalı Yiğit Çağlar, Hüseyin Gezgen, Celal Keser, Sertaç Akın, Hasan Çömlek, Yaşar Dursun, Uğur Çeliğe bin selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğimle Ekrem Güneş.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 8912 0532 616 8912.

0: 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Menemen Cezaevi C2 Koğuş'tan Efe. Genel aleykümselam Efe kardeşim. Öncelikle Koğuş'umuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar. Akabinde Koğuş'umuzda bulunan Alaçatılı Batuhan Başar, Muhammed Çetin, Muhammed Kılıç, İsmail Moral, Murat Altun'da, Harun Güven ve

0: Aynı kurumda bulundum. Doktor Zeki Kaya'ya selam olsun Murat abi. Bu dostlarım ve abilerim için Ahmet Kaya'dan. Hani benim gençliğim çalarsan sevinirim. Son olarak bu sözümü de tamamlamak isterim. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Kula kulluk etmeyenlere selam olsun elbet. Açılır bu zindan kapıları özgürlüğe. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Efe Genal. Selamünaleyküm Murat kardeşim, ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 koğuşuna bulunan Efe Genal'ın babası Murat Genal. Aleykümselam Murat abim. Öncelikle evladıma sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Biraz daha sabır babacığım. Bugün olmazsa yarın olacak. Rabbim her zaman doğrunun ve dürüstün yanında. Bizim kendimize olan güvenimiz sonsuz. Aslan olma Müslüm Gürses'ten sabret çark sarman ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Koşullar her ne olursa olsun, biz her zaman senin yanında destekçiniz babacığım. Kendine dikkat et. Herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanetsiniz. Güzel günler yakındır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 koğuşuna bulunan aslan kardeşim Efe Genal'ın abisi Mustafa Genal. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı koğuşu paylaştığı tüm değerli abileri, kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun aslanım. Sen hep moralini yüksek tut. Rabbim bir kapıyı kapatıyorsa diğer kapıyı açıyordur. Güzel günler bizi bekliyor. Çok az kaldı. Sabrın sonu. Selametleri biricik kardeşime Yener Çevik'ten birader şarkısı armağan ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Güneşin sözü var elbet. Bir gün bizim için de doğacak. Aslan kardeşim şartlar ne olursa olsun her daim yanındayım. Rabbime emanet ol.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK10 Bornovalılar Koğuş'tan Bornovalı Alican Coşkun. Aliço aleyküm selam Alican kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta oldum. Can dostum Volkan Ural, Mehmet Güler akabinde Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Sebeplerimizi bilmiyorsan seçimlerimizi yargılama. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalılar Koğuşu'ndan T2C10'dan Bornovalı Volkan Ural. Aleykümselam Volkan kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta olduğum can dostum Alican Coşkun, Mehmet Göler akabinde Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperim. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı tüm hapishaneye gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Bornovalı Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Koğuşumuzun huzurunu sağlayan can abilerim Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural akabinde dostlarım Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon dostlarıma selam ederim. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Can abim Alican Coşkun der ki sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornovalılar Koğuş'tan Baran Özçağlayan. Aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletinin hakkını veren değerli abilerim Alican Coşkun ve Volkan Ural, can abim Mehmet Güler akabinde dostlarım Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Mersin Pınarlı, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon'a selam eder. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı Bornovalılar Koğuşu'na ve abilerime Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat dayıcım, ben yeni Yusuf Keskin. Sağ olasın, aleykümselam Yusuf'um. Senin aracının abilerime ve dostlarıma selam göndermek istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda olan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küreş, Hasan Deniz Daykolu, Engin Kaya yani Parlak, dostum Mur Hocam Peker ve değerli can abilerim Serdar Özcan ve Alican Coşkun'a selam ederim. Eko Kahraman

Selamünaleyküm Murat abi. Biz TK15'ten Çimentepe'de Çakır ve Bilal Ayık kardeşler. Aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzda bulunan değerli dostlarım ve kardeşlerim, başta Bornovalı Caner Güneş olmak üzere Uğur Vartin, Mustafa Malatya, Botan Kartal, İskandinal Kartal, İsmail Ediş, Berkaya, Volkan Durna, Çimentepeli Mehmet Alp, Hakan Can, Artil Çimentepeli Hayati, Meydancılar Kralı Sergen, Lafanlar, Şahin Öztürk, Reis Ömürcan, Demirci, bu değerli dostlarımıza ve kardeşlerimize Halit Bilgiç'ten Özgürlük Çiçeği armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimizin sözüyle kapatmak istiyorum. Ölmekten sadece yaşayanlar korkar. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK15'ten Çimentepe'li Çakır, yani Fırat Tinas. Aleykümselam Fırat kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, başta Bilal Ayık olmak üzere, akabinde bulunan değerli dostlarım Bornovalı Caner Güneş, Berkaya, Mehmet Alp, Hayati Özkan, Volkan Durna, Şahin Öztürk, Eyüp Sayan, Serhat Yalçın, Olgun Polat, yani Dara, Muhammed Kılıç, Somali Arda, Özdirek, Kuşadalı Ayhan Kalburcu. Bu derdi dostlarıma Fikret Delikanlı'dan ne zormuş armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimin sözüyle kapatmak istiyorum. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Murat abi, ben TK15'ten Çimentepe'li Çakır, yani Fırat Tınas. A19'da bulunan derdi büyüklerim Nusret Aktan, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu abilerime selam olsun ve aynı ve farklı kurumda olan abilerim ve dostlarım Mustafa Malatya, Davut Altınışık, Tamer Demirtaş, Tayfun Demirtaş, Erdem Çakıcı, Fransız Kadir'e selam olsun. Hece her demden hücüme güneş doğmuyor. Bu şarkı armağan olsun. Çakır, yani Fırat Tinas.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki Ceon Koğuşun, Bornova Koğuşundan Şerifcan Avcı. Aleyküm selam Şeref kardeşim. Koğuşumuzun derdi insanları Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural. İşin hakkını veren Can abim Mehmet Güler, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, kalenin altın çocuğu Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Umutcan Akbabam, Mehmet Topçu, Serhat Ay Alsancaklı, Japon'a bin selam eder, derdi büyümüş Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öp.

Akça Koca, aleyküm selam Yunus kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Güler abim, akabinde Şerefcan Avcı. Baran Öz Çağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Değerli büyüğümüz Serdar Özcan abimize selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki, bizi aldatan bizden değildir. Hece Herdem'den Gül Edersin şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornavalılar Koğuşu'ndan Muhammed Yıldırım. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural, gariplerin amcası Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. Değerli abimiz İzmir'in candanı Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Kazım Koyuncu'dan Çırpınırdı Karadeniz, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornavalılar Koğuşu'ndan Umutcan Akbaba. Aleykümselam Umutcan kardeşim. Koğuşumuzun önde gelen can abileri Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural. Yeşilay Derneği'nin başkanı Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serdar Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Değerli büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder.

Ellerinden öperiz. Murat Şampınar'ın Mapusansız şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C 10 Bornovalılar koşunan Mehmet Topçu. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Koğuşumuzun derdileri Bornovalı Can abim, Alican Coşkun ve Volkan Ural. Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'a da selam eder. Ellerinden öperiz. Serdar abi, senin yolun bizim yolumuzdur. Derya Bedavacı annem, tüm hapishane armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T116'dan Kale Hendek aynı koğuşta. Aleykümselam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere dostum Osman Temel, dostum Diyar Kardeş, Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, İki Gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan, Beytullah, Volkan, Bineker, Selahattin, Kemençe. Bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not: Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkısını aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Ali Endek. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat, dostum Berdan Batın Doğan'a, abim Fırat Gizgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat Özcan, amcam Kaleli Cisselo Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er. Bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleykümselam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, Diğer kardeş, Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan Tik, Beytullah İbret, Volkan Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi ben T1B16'dan Emin Aslan yani Efo, aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, Diğer kardeş Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not: Sen cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan, 3 gecedir yatamadım şarkısı Aslan abim Ali Endek. Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim. Sağ olun, sizler de öyle. Murat abi ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleyküm selam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere Reis Ali Endek, Osman Temel, Diğer kardeş, Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, İki Gözüm, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Said, Faik Ölçen, Berdan Batın Doğan'a, İslam Yaşam Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar Berkan, Aslan abim Kadir Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim sana da hayırlı yayınlar. Sağ olasın Necom.

sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornovalılar Koğuşu'ndan bulunan Mehmet Güler. Canım kanım yol kardeşim, yol arkadaşım Bornovalı Alican, Coşkun Aliço ve Volkan Ural. Sizler beni...

en kıymetlimsiniz. Akabinde Baran Özşağlı, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Akçin ve akabinde Japon'a selam ederim. Kalbi gönlü bir olan İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'ın ellerinden öperim. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı tüm kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abimiz Murat Bingöl. Ben Tekice 10 Bornavallar koşulan Alican Coşkun. Aleykümselam Alican kardeşim. Koşumda kader birliği yaptı. Bornavalı Can abim ve dostum Volkan Ural özü sözü bir abim Serdar Özcan. Başka hapishanelerde yatmakta olan Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Tayfun Erkaya, Ece Erdal, Yıldırım, Kemik. Eyüp Yıldırım abilerime T2 A17 kardeş koğuşun derlisi Serhat Avşar T3 A5 koğuşun olan Can dostum Çınar Birlik Baran Kayalar T4 A11 koğuşundan Bornavalı Şerefcan Can Polat Tarla Belen Menemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser'e selam ediyorum. Tüm mahkumlara selamlar olsun. Biz Bornavalılar T2 C10 koğuşundan Alican Coşkun, Aliço ve Volkan Uralcan kardeşlerimizin derlileri Mersin Pınarlı Umutcan Akbaba'nın dostu Emir Yıldırım, Yunus Akçakoca'nın derlisi Velat Yüce ve Muhammed Yıldırım'ın derlisi Berat Yıldırım'a selam eder. Selçuk Toprak kardeşimin eşi Canı Aslı Aydın'a ve Kadın Kapalı C18 koğuşundaki abla kardeşlerimize Hakan Altun'dan Kavuşmalıyız şarkısını armağan ediyoruz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Meremen B15'ten Kent ikili Kamil Çatalar. Aleykümselam Kamil kardeşim. Başta abim Azat Özışık olmak üzere dostum Okan Erbaş, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, Mustafa Demir ve beylerim Fuat Yüce Yıldırım Sütçü akabinde Selami Arman Şenol Tarhan, Utku Yapıcı Akın, Apaydın Taner Uzun, Musa Furkan, Tuna Tarık Ulusoy, Cem Budak, Veli Demircan, Hasan Erdoğan, Şemiklerli, Osman Barış, Seyfan Bozbey bu kıymetli dost abi kardeşlerime selam eder. Ve derim ki benim en güzel hikayemi en güvendiğim dostlarım yazdı. Bugün çalan en güzel şarkılar abim Azat Özışık ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Ben Kent ikili Kamo. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15'ten Muhammed Yılmaz. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Başta canım kanım abim Azat Özışık olmak üzere Ağdayı Taşkın, Eleftoz, Engin Afşar, Keko, Fırat Öztaş denen Resul Yıldız, Ferdi Kızılkaya, Dersimli Fırat Dayı, Hüseyin Küçük Çıplak, Serkan Kiremitçi, Cem Özek, Vedat Akyol, Kadir Özek, Ertan Nayman, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Utku Yapıcı, Apo, İlba Şahçıyan, Kur, Cüneyt Çetin, Güneş Sak, Ayhan Eres, Okan Erbaş, Polat Denerli bu kıymetli insanlara Menemen B15 koğuşundan selamımız bakidir. Ben Diyarbakırlı Muhammed Yılmaz ve Azat Özışık. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15 koğuşundan Toroslu Polat Denerli. Aleyküm selam Polat kardeşim. Başta değerli amcam Fuat Yüce, kıymetli abim Azat Özışık ve başka hapishanelerde yatmakta olan abilerim, dostlarım Mehmet Fatih Özışık, Fırat Özışık, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Abdullah Yerinci, Gürcan Akçam, Mehmet Demir, Engin Avşar, Poyraz Sayıcı, Toprak Çelik, Ozan Ahmet Kartal, Resul Kartal, Aytaç Ulu Ağaç, Arda Bakır, Murocan Peker, Umut Oğuz Veren, Can Dostum Alpaslan Aldanmaz, Uğurcan, Bilgi, Bilal Çetin ve Kadın Kapalı'da yatmakta olan Canım Kanım, Buket Polat. Bu derlere canı gönülden selamlar olsun. Unutmayalım ki insanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar. Ali Kınık yalnız değilsin, abim Azat Özışık ve bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15 koğuşundan Diyarbakırlı Şenol Tarhan. Aleykümselam Şenol kardeşim. Başta abim Azat Özışık ve akabinde Kadir Namal, Onur Büyüksu, Devran Kotancı, Mami Kaplan, Tayfun Demirdaş, abim Kamil Çateler, Selami Arman Polat, Denerli Tolga Çalış, Nihat Büyüksu, Berdo Kınacı, Adem Sabırlı, Fatih Özışık, Fırat Özışık dostlarıma ve abilerime çok selam ederim. Diyarbakırlı Şenol Tarhan der ki ya Mırın ya Azadi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 A5'ten Kadir da. Aleykümselam Kadir kardeşim. Beraber kader birliği yaptım Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet dayı aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan, Altun Eren, Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C, Burak Ay, T1'de yatan Resul Yıldız, Menemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun.
Kaybetme korkusu

kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Murat abi, ben T4 A5'ten Kadir Dağ. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün. B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet Dayı. Aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan Altun, Eren Arslan, Baran Erol, Alman Okan Bornavalı, Cev ve Burak Ay. T1'de yatan Resul Yıldız, ben hemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ.

Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Menemen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar, başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan, başta Torbalıçık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Özçakır, Yiğitcan Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Kesici, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo İlba, Utku Varşal, Bayraklılı Maviş, Eserli Burak, Devran Gör, Yiğitcan Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, Gece Bir Söz, Hayatın Gerçekleriyle Yaralanmak, Bir Yalanla Oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilemin Çu, armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Serhat Afşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Muhammed Ali Gök, Ersin Yatkın, Emre Sürücü, Serkan İmran, Kadir Bozkurt, Özkan Bahri, Umut Kaygusuz, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Uğurcan Altun'a selam olsun. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satanı asla unutmaz. Ben Gümüşbalılı Furkan Kaçar. Murat abi, ben T2A17'den Furkan Kaçar. Başka kurumlarda bulunan, kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz başta olmak üzere Mehmet Ali Alak, Yusuf Enes, Bozkurt Atalay Atıcı, Alican Yaşar, Berkay Yurdakul, Emirhan Yiğit, Abdullah Bağcı, Murat Şimşek kardeşime selam olsun. Zaman her şeyi unutur, ihaneti asla. Günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Çalan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Özgür Günler'de görüşmek üzere. Murat abi, ben T2A17'den Gümüşbalılı Furkan Kaçar. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim hikayemiz öyle sıradan değil. Aynı yolda yürüdük, aynı havayı soluduk. Aynı yükü omuzladık, düşerken beraber düştük, kalkarken de beraber kalkacağız. Az daha sabır aslan yürekli dostum Yusuf Kaymaz'a bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı dostuma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Can dostum Serhat Avşar ve kardeşim Furkan Kaçar başlı olmak üzere Murat Şimşek, Ersin Yatkın, Barış Baykar, Muhammed Ali Gök, Özkan, Bahri Serkan, İmran, Umut Kaygısız, Emrecan Sürücü, Kadir Bozkurt'a

Çakran Açık'ta yatmakta olan Halil İbrahim Demir'e selam olsun. Özgürlük zaman ister, zaman ise sadece sabır. Selamun aleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Serhat Avşar. Aleyküm selam Serhat kardeşim. Koşumda kader birliği yaptım. Can dostum Mustafa Gül ve Aslan kardeşim Furkan Kaçarbaşlı olmak üzere. Murat Şimşek, Ersin Yatkın, Barışcan Baykal, Muhammed Ali Gök, Özkan, Bahri Serkan, İmran, Umut Kaygısız, Kadir Bozkurt, Emrecan Sürücü, Hüseyin Zengin, Selim Akkarça'ya selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Murat abi ben TKA17'den Serhat Avşar, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan Resul Kartal, Ozan, Ahmet Kartal, Burak, Nazik, Yusuf, Yıldız, Kadir Pehlivan, Yusuf Kaya, İbol Sil, Ahmet Sil, Ali Can, Coşkun, Yiğit, Aydoğmuş ve ismini yazıp yazamadım unuttum. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Çalam tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Aleyküm selam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan kardeşim, Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere, Can kardeşim Furkan Kaçar, Serkan İmran, Uğurcan, Altun Abdullah, Bingöl, Barış Baykar, Murat Şimşek, Kadir Bozkurt, Selim Akarçay, Emrecan Sürücü, Bruna, Kadir Ersu, Bornovalı, Can kardeşim Ersin Yatkın'a selam olsun. Korkaklığımız olayın gidişatını değiştiremeyecektir, o yüzden cesur olun. Ben Ağrılı Muhammed Ali Gök. Murat abi ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Senin aracılığıyla aynı kurumda bulundum. TKA14 koğuşuna bulunan Can Bam ve Kan Bam olan Hasan Can Toğrul yani Maviş Aslan amcam Can kardeşlerim. Mertcan Ayak, Çakır Sarsılma, Soner Salcan, Orhan Uykan. İsmini saydım A14 koğuşuna da selam olsun. Aynı kurumda bulundum. Kan Bam ve Can Bam olan Nurettin Ersarı'ya selam eder. Aynı zamanda Can kardeşim Nal Dökenli Yusuf Yıldız kardeşime de selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle ben TKA17'den Muhammed Ali Göl. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Şakran İkinoğlu A17 koğuşundan Emrecan Sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar Mustafa Gül başta olmak üzere. Kader birliği yaptım. Çavuşumuz Furkan Kaçar ve Kadir Bozkurt, Umut Kaygısız, Murat Şimşek, Furkan Acar, Özkan Bahri, Ersin Yatkın, Muhammed Ali Gök, Hüseyin Zengin ve ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selamlar olsun. Ben Şakran İkinoğlu A17 koğuşundan Emrecan Sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül çavuşumuz Gümüşbalalı Furkan Kaçar. Güzel Tepeli Kadir Bozkurt ve farklı kurumlarda yatan abilerim Beşo Aydın, Uğur Yetkin, Müslüm Ürüncü, Kalender Kaygısız, Ali Şemen ve kardeşim Uğur Koca'ya selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuşuna yatmakta bulunan Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Kuruçaylı Emirhan Dinçer ve Necati Gülen başta olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Göksel Yağcı, Çamdibili Yasin Açık, Asil Çalışkan, Çamdibili Emrah Gürbüz, Murtakeli Ethem Karatepe, Ethem Kartaltepe, Gökhan Kara Aslan, Burak Ceylan, Gurur Sönmez, Melih Özçelik, Şehmuz Kaymaz, bu canlara selamlarım. Bakidir Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Abim Asil Çalışkan der ki gözümün gördüğü yere hakim, ayağımın bastığı yere hükümdarım. Ölecek kadar ihtiyar, savaşacak kadar gencim Batuhan Üçdemir. Murat abi, ben T1A20 koğuşuna yatmakta olan Batuhan Üçdemir. Buradan aynı kampüs ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay ve Ferhat Budak olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Umut Fidan, Baran Akdeniz, Fırat Bozkurt, Muhammed Taşdemir, Baran Arslan. İsmini sayamadım tüm dostlara selamlarım. Bakidir özgürlük sofrasında buluşmak dileğimle Batuhan Üçdemir der ki bizi bir dostlarımız bilsin dostluğumuz için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi ve selam Batuhan Üçdemir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C2'den Serdar 3 kardeşler. Namı der Zeus. Aleykümselam Serdar kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım ve kardeşlerim Serhat Eser, namı der Joker, Arap Aykurt, Caner Akmeşe, Mert Akar, Aydın Kaya, Onur Eker, Mazlum Sevimli, Engin

0: Çelik, Mehmet Elmastaş, Feyyaz Koşaner, Ramazan Yördemli, Balıkçı Ramo, Murat Demirkıran, Şımarık, Fırat Durmuşoğlu, C3 koğuşunda bulunan Oğuz Gezer, Murat Bozkurt, Vanlı Varizlay Çerkez ve bir de B17'de bulunan dostlarım İsmail Uygur, Memoli, Cafer Şalvarlılar, Çelebi Koyun, Tayfun Gençler, Barış Malta, beni tanıyan tüm dostlarıma sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Murat abi dostlarım, Ahmet Kaya'dan dostum dostum armağan olsun. Serdar Üç Kardeşler. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C2'den Eski Çamlık'tan Ramazan Yöndemli. Aleyküm selam Ramazan kardeşim. Kader birliği yaptım derli abilerim Serdar Üç Kardeşler namı der Zeus, Serhat Eser namı der Joker, Arap Aykut, Mert Akar, Onur Eker ve kardeşleri Murat Demirkıran namı der Şımarık, Fırat Durmuş olur namı der Hayalet, Engin Çelik, Mazlum Sevimli, Mehmet Elmastaş, Minik Eren, C9'da yatan abim Yunus Yördemli, Kadın Kapalı, B11'den Sultanı, B11'in Sultanı Fatma Demirkıran radyo başına. Yaşama sevincim, hayattaki tek gerçeğim. Seninle beraber geçirdiğimiz 9 sene 1 yıl daha ekleniyor. Gelecek yılları ailecek özgür günleri yaşamak dileğimle nice mutlu ve güzel yıllara seni seven Balıkçı Ramo, Derya Bedavacı, Sendin Sen şarkısı armağan olsun. Selam Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Baki Hep Bektaşoğlu. Aleyküm selam Baki kardeşim. Canlarım Bahtiyar, Mesut, Serdar, Çağdaş, Baki, Soner, Yunus, Birol, Umut Hep Bektaşoğlu'na sabır diliyorum. Tahsin ve eşi Aleyna Hep Bektaşoğlu. Bugünler elbet geçer. Tahsin, Gizem ve Sadi Hep Bektaşoğlu'na sizleri seviyorum. Kız kardeşim Kader ve eşi Doğan Şit. Kızları Mehtap Şit ve İdoş'um, Aytuş'um, hepinizi çok çok seviyorum. Ve canım eşim Meda Hep Bektaşoğlu. Seninle cennet ve cehennem ikisinde de varım. Murat kardeşim şarkımızı çalarsan eşim ve beni çok mutlu edermişsin. Çok mutlu edersin. Murat Şampınar'dan seviyorum seni. Hem de denyolar gibi. Gece söz, biz ne altınız ne tenekeyiz, sade bir gümüşüz. Değerimizi biliriz. Hapishanede yatan tüm yürekli delikanlılara selamlar olsun. Baki Hep Bektaşoğlu.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Aslan Murat abi. Ben T2B5 koşulan Kadir Yangın namı der Bozo Kadir. Aleykümselam Kadir'im. Benim için T3B2'de bulunan canım kanım İsmail Yangın ve aynı koğuşta bulunan dostum Oktay Yapışık Ayca. T1'de bulunan canım kanım Yakup Aras Fırat Gezgin. T4'de bulunan eniştem Umut Tür. Menemen'de bulunan abim Kenan. Beyaztaş Kader Birliği yapmış oldum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesimba Aslan abim. Çiko Gürkan, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtdayım, Numan Furkan Önal, Ünal Çanak, Kenan Derici, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Emrah Çelik, Sedat Ergün, Doğan Ersözbir, Süleyman Akan, Uğur Erbaş, Erhan Biçer, son olarak Poça Açık'ta bulunan abim Mehmet Güldiken'e bin selam ederim. Senet Kaya dayımın dediği gibi kaldırıma taş olmayacak insanları başınıza taç yapmayın. Olan abi kardeşlerim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Rasim Aydilek, Sabri Demircan, Engin Avşar, Adem Sabırlı, Erkan Erben, Hazar Soydoğan, Sezgin Avinca, Tezcan Korkmaz, Barış Kurtoldu, Şehmus Akan, Baran Şimşek, Arif Taşdemir. Bu derdere uygardan eden Fayli Meçhul şarkısı çalarsanız sevinirim. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Önce şeref sonra hayat yamanlardan boştu. Ben T2B5 Koç'tan Süleyman Akan, canlara hitaben başta abim Ümitcan Taşdemir, Cesimba, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Ünal Çanak, Şahin Kayguruz, Şehmuz Kurt, Çiko Gürkan, Bozom, Kadir Yangın, Doğan Ersözbir ve A20 Koç'un olan abim Mafya Sedat Ulu, can kardeşlerim Mehmet Batuhan Şengöl, Numan Furkan Önal, Ataberk Toksöz, Yaşar Bürücüler, T4A19'da yatan aslan kardeşim Şehmuz Akan, gözlerinden öperim. Karanlıkta gölgesi bile terk eder insanı. Karanlıkta bile dostunu terk etmeyecek abilerime, dostlarıma selamım olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Fatih Korkmaz. Aleykümselam Fatih kardeşim. Öncelikle hemen A12 koğuşunda bulunan abim Tezcan Korkmaz ve Kader Birliği yaptığı Hamza Dağ ve dostlarına başta olmak üzere Kader Birliği yaptığım Ümitcan Taşdemir, Cesimba, Ünal

Sanat Süleyman, Akan Kadir, Yangın Namıdar, Bozo Kadir, Uğur Akbaş, Numan Furkan, Önal, Sezer Sayım, Şehmuz Kurt, Şahin Kayguruz, Yaşar Bürücüler, bu derlere bin selam ederim. Yaşadığınız hayatın KDV'sini ömrünüz boyu harcasanız yine de tüketemezsiniz. Allah'a emanet. Murat abi Şemikler'den. Fatih Korkmaz, sağ ol Fatih kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 koğuştan Çiko Gürkan. Aleyküm selam Gürkan'ım. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı koğuşta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bak, Kadir Yangın Namıdar, Bozo Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal Uğur, Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik. Ayrıca TKB7 koğuşuna bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün Namıdar, boksör kardeşim Şahçıyan Kurt. Ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak Menemen'de bulunan Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi isme, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun.

0: Selamun aleyküm, ben T2B5 Koç'tan Sezer Sayım. Aleyküm selam Sezer kardeşim. Koç'taki arkadaşlarım Ümit Can Taşdemir, Şahin Kayguruz, Şeyh Muskurt, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Yaşar Bürücüler, Numan Furkan Özel, İrfan Terzi, Süleyman Akkan, Erhan Biçer, Doğan Ersöz, Bir Çiko, Gürkan Cesimba, Sedat Ergün, Ünal Çanak ve T3B10 Koç'tan atan kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergün Erkuş'a bin selam ederim. Bu derli canlara Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B5 Koç'tan Numan Furkan Önal. Aleyküm selam Numan kardeşim. Başta koşumuzda bulunan abi kardeşlerim Ümit Can Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo, Çiko Gürkan, Şahin Kayguru, Süleyman Akan, Yaşar Bürücüler, Sezer Sayın, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan canlarım Zeydan Dal, Osman Yiğit, Kenan Demir, Muhammed Kerem Yavuz ve tüm Aliya çocuklarına selam olsun. Bizim savaşımız bittiği zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman kaybedelim. Onurumuzla yaşar, şerefimizle ölürüz. Aliya'dan Furkan Önal. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B5 Koç'tan Şahin Kayguruz. Aleyküm selam Şahin kardeşim. Öncelikle Koç'taki arkadaşlarım Ümit Can Taşdemir, Şeyh Muskurt, Cesim Bağ, Çiko Gürkan, Yaşar Bürücüler, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Numan Furkan Önal, Sezer Sayım, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo, T2C6 Koç'taki Hasan ve Haydar Aluke kardeşlere selam eder. T2A5 Koç'taki dostum Onur'un gözlerinden öpüyorum ve Menemen'de yatmakta olan vefakar dostum Kenan Beyaztaş, Raşit Büyüksu, Ferhat Şimşek'e selam eder. İjan ve Muti'den bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'den

Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Mert Şen Seçer. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum abi, kardeş, dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim, Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Halil Nar. Derdi abim Gürçeşmeli, Mustafa Çakır, Ferhat Akgül, Selçuk Polat, Emrah Timur dostlarım, İsmail Can Kırma, Roşat Demir, Uğur Savcı, Bornavalı Dedos Sezgin, Orçun, Metin, Barış Korkmaz ve Emre Yıldırım. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abim Kerim Genç, kardeşim Emre Berber ve Mehmet Hamamcı'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklerine varamaz. Mert Şen Seçer. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1C16'dan İsmail Can Kırma, radyonuz aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Çampak, Ferhat Akgül, Uğur Savcı, Şiar Yağız, Emi, Emrah Timur. Akabinde dostlarım Mert Sen Seçer, Roşat Demir, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin yani Dedo, Emre Yıldırım. Ayrıca kurumda bulunan abim Samet Özdemir ve kardeşlerime, abim Kürşat Yıldız'a, dostum Bulut Yıldız, Mehmet Akan ve Ahmet Gayret abime selam ederim. Ve kadın kapalı da bulunan Murat Çampak'ın derdisi Mizgin Aylak yengeme de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Emrah

Timur, aleyküm selam Emrah kardeşim. Başta canım kanım Öz abim Coşkun Timur, yani Coş Baba, aynı ortamı paylaştım. Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Can Pak, Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Sen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo, Uğur Savcı, Rus Çiko, bu derlere selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi, bu derlere Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Sağ ol Emrah kardeşim hepimize. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu C16'dan Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo. Aleyküm selam Sezgin kardeşim. Öncelikle mahalle çocuklarıma Vedat Duman, Emrah Duman, Doğan Duman ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim Türk Gencay olmak üzere. Erzurumlu Halil Nar, Gürçeşmeli Mustafa Çakır, Murat Can Pak, Şiar Yaz, Selçuk Polat, Emrah Timur, Rus Çiko ve dostlarım Roşat Demir, Mert Şen Seçer, İsmail Çan Kırma ve yakışıklı kardeşim Orçun Metin'e bin selam ederim. Son olarak gece bir söz. Mutlu son yoktur, mutlu anlar vardır. Bazı insanlar bunları çoğaltmak için savaşırlar. İyi yayınlar Murat abim. Sevgilerimle Bornovalı Dedo. Ayrıca Öz abim Emrah Yardımcı'ya da selamlar olsun. Sağ olasın Sezgin kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16 koğuşuna yatmakta olan Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Ferhat Akgül, başta abilerim Mehmet Akgül ve Korkut Akgül olmak üzere kardeşlerim Tarık İç Yılmaz, Muhammed Sayın, değerli dostlarım Gencay Demir, Erzurumlu Halil Nar, Emrah Timur, Mustafa Çakır, Vedat Duman, Serkan Şahin, İsmail Can Kırman, Mert Sen Şen Seçer, Selçuk Polat, Roşat Demir, Şiar Yaz, Uğur Savcı, Sezgin Yardımcı ve kardeşim Murat Çampak, değerlisi yengemiz Mizgin Ayla'da bin selam ederim. Ben T1B18'den Halil Karagöz Aslan kardeşim, deve yani Ozan Yazar, Murat Korkmaz, Mustafa Kamber, Sarı Mustafa Evcil, Sayın Bayram Gökhan Ergül, Halil Kadir Utku Dün, Hasan Şahin Varol Yelkuran, Yeni Muhammed Kandemir, Aslan abim Volkan Şendil, Serhat Demiröz, bu derlere Murat abi Tefoseko, Bir Dünya Mısın şarkısı armağan ediyorum. Sana zahmet çalar mısın? Tüm Karabağlar çocuklarına selam olsun. Herkese iyi akşamlar. Ben Halil Karagöz. Ben T1B18'den Halil Karagöz kardeşlerim, Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Ozan Yazar yani Deve, Mustafa Kamber, Sarı Mustafa Evcil, Gökhan Ergül, Fırat Korkmaz, Sayın Bayram, Ferhat Turgay, Serkan Zengin, Ömer Yalçın, Ali İdem, Ahmet Motor, sizleri seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, en güzel şarkılar sizlere armağanımdır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben T1B18'den Fırat Korkmaz, aleyküm selam Fırat kardeşim. Başta can abim Halil Karagöz olmak üzere akabinden Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Ozan Yazar yani Deve, Sayın Bayram, Doğan Baydır, Sarı Mustafa Evcil, Gökhan Ergül, Aslan Yılmaz, Mustafa Kamber, Sofi Serkan Zengin, bu değerli abi ve öz kardeşlerim özgürlük sofralarında oturmak dileğimle. Halil Karagöz abime Güllü'den bir sevgi borcum var. Unutmazsan çalarsan sevinirim. Herkese iyi akşamlar. Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Fırat Korkmaz. Farklı kurum ve koğuşlarda yatmakta olan Can kardeşim, Cemal Korkmaz, Önder Korkmaz, Efe, Oğuz Yıldırım, Bozdan, Mehmet Can Bozkurt, dostum Kadir Tür, Hazar Soy'dan Adem Savun, Gökhan Aycan abilerim Ozan ve Özcan, Yazar Barış Alabay, Osman Kalkan, Volkan Geve, bu değerli dost abi kardeşlerime özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ahmet Kaya'dan Ah Ne Fayda şarkısı armağan olsun. Dostluklar zindanda belli olur. Yoksa sofrada herkes dost. Ben Fırat Korkmaz. Tüm dostlara selam olsun.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Şiar Yaz. Aleykümselam Şiar kardeşim. Buradan dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nargür, Çeşmeli Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Ferhat Akgül, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo, Murat Çampak, Ahmetli Roşat Demir, Uğur Savcı, Emrah Timur yani Emmi, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Okan Sarıgül, Vedat Duman aynı kurumda bulunan Mehmet Latif Ökmen, Namı Der, Beyaz Melek ve Mehmet Veysel Pek Yüce bin selam eder ve kardeşim Bornovalı Dedo'nun sözüyle bitirmek isterim. Adına yaşamak dediğimiz bu savaşta en güçlü silahımız vazgeçemedi.

Bu C16 Koğuş'tan Orçun, Metin aleykümselam Orçun kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim başta öz abim olan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Murat Can Pak, Can abim Gürçeşmeni, Mustafa Çakır ve Aslan dostlarım. Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, yakışıklı abim Bornavalı, Dedo Sezgin. Ayrıca aynı kurumda bulundum. Emir Kepeli, Doğukan Bulut, Gurur Şahan Demir, Barış Can Sen, Seyman Erişti, Yıldırım Bozda ve Mert Kaan Kılıç Aslan'a selam ederim. Murat abi burada şerefiyle atan tüm mahkumları Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Son sözüm öz abim olan Türk Gencay'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen. Orçun Metin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T1C 16 Koğuş'tan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda bulundum. Dost ve kardeşlerim Gökhan Ecellioğlu ve Yılmaz Şan Ecellioğlu, Burak Ceylan, Asil Çalışkan, Bornavalı Ahmet Can Özdemir, Barış Oran Köylü, Mesut Çaylak, Goştum, Mehmet Kökeken ve Mehmet Nurullah Tar, Hacı Koma bin selam ederim. Aynı kampüste bulundum. Kardeşlerim Yavuz Bal, Murat Yeke, Demircan ve o gün Açık Göz, Kuzu, Özegöz. Tevki'de bulunan değerli dayım Sebahattin Yalçın ve Ödemiş Kaymakçı'da bulunan kıymetli abim Geze, kardeşim Mege ve Mehmet Emin Armutlu'ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm Gürçeşme ve Çukurmahalle çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16 Koç'tan Gürçeşme'nin Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştığım kardeşten öte can dostum Türk Gencay olmak üzere. Değerli kardeşlerim Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Aslan kardeşim, Altındağlı Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Bornavalı, Dedo Sezgin ve Okan abim Şiar Yaz, Uğur Savcı, Emrah Timur, Ferhat Akgül, Can kardeşlerim Barış Korkmaz, Orçun Metin'e bin selam ederim. Ayrıca A14 koğuşunda bulunan dostum Güney ve Yılmaz Sak kardeşlere, Mert ve Eko kahramana da sevgi ve selamlarımı iletirim. Bir söz de benden olsun. Ayak herkeste var, sen namınla yürü Gürçeşmeli Çakır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16 Koğuş'tan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Aynı ortamı paylaştım Aslan abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuklu Polat, Ferhat Akgül, Vedat Duman, Murat Çampak, Rus Çiko. Akabinde İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Gümüş Balalı, Uğur Savcı, Kadife Kale'den Şiar Yaz, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin, Yardımcı Emre Yıldırım, Emrah Timur bu derlere Azar Bülbül'den 15 sene mapus şarkısı armağan ediyorum. Murat Can Pak'ın derlisi Mizgin Aylak yengemize de selam ediyorum. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben Meremen C5 Koğuş'tan Hişman Alabay. Farklı kurum ve koğuşlarda bulunan başta amcam Fevzi Alabay, abim Azat Alabay, Azat Alabay, can kardeşlerim Beco ve Barış Alabay, Zeki Polat, Esat Candan, Hasan Saraç ve koğuşta bulundum. Kardeşlerim Muhammed Cihat, Polat, Devran Gür ve Taner Koç, Keser, Uğurcan, Cengiz, Mustafa, Göktaş ve tüm C5 Koğuş'una ve bizi tanıyan seven herkese selam olsun. Aleyküm selam abimlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 Koç'tan Muhammed Cihat Polat. Aleykümselam Muhammed Cihat kardeşim. Can abim Hişman Alabay başta olmak üzere Taner Koçkeser, Urcan Cengiz, Devran Gür, Mustafa Göktaş, Emir Selçuk Ekin, Kemal Uluş, Serkan Uluş, farklı koğuş ve kurumlardan Esat Can'dan Barış Alabay, Doğan Özdemir, Muhammed Mustafa Ulaş ve tüm canlara selam olsun. Gece Herdem, Ece Erdem'den tutuşur dizelerim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 Koğuş'tan Devran Gür. Aleykümselam Devran kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Başta abim Hişman Alabay olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan Cengiz, Taner Koçkeser, Mustafa Göktaş, Fatih Ayışık, Beytullah Demir, Miraç Demir, Şiar Sarı, farklı kurum ve koğuşlarda olan dostum kardeşim Furkan Çubukçu, Esat Candan, Nuh Şahlar ve tüm canlılara ve ismini yazamadığım beni tanıyan herkese selam olsun. İyi akşamlar Murat abi. Sağ ol kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C5 Koğuş'tan Taner Koçkeser. Aleykümselam Taner kardeşim. Koğuş'ta bulundum. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan Cengiz, Devran Gür, Emir Selçuk Ekin, Mehmet Emin Kıskaç, Mustafa Göktaş, Süleyman Olur, Kemal Uluş ve farklı kurum ve koğuşlarda olan Aytaş Keseci, Furkan Çubukçu, Barış Alabay, tüm bu canlara selam eder. Azer Bülbül'den.

Gece Mavisi Gözlüm şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen C5 koşulan Uğurcan Cengiz. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat Devran Gürtaner Koç Keser Emir Selçuk Ekin Doğukan Korul Mustafa Göktaş Çimen Tepeli Reber Gökhan Kaya Emin Kıskaç Serkan Ulaç Kemal Uluç. Tüm bu canlara selam olsun. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısı.

0: Meremen C5 koğuşundan Mustafa Göktaş. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat Uğurcan Cengiz Devran Gür Taner Koçkeser Beytullah Demir Taşkın Eleftoz Arman Eleftoz Latif Can Doğan Boran Doğan Mustafa Gezer Edip Sabancı tüm bu canlara selamlarım. Baki Eyfan'dan Su Misali şarkısı tüm Abidos kardeşlere armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

Aleyküm selam Türk Gencay kardeşim. Başlayın ortamı paylaştım. Ahiretlik dostum Erzurumlu Halilnar, Murat Çampak, Selçuk, Polat, Kanba olmasına gerek yok. Can bağımız olan Özden de öte can abi Mustafa Çakır. Bu hapishanede tek badim olan Samet Özdemir, Aslan kardeşim, Öz biraderim Orçun, Metin ve Can kardeşim, İsmail Can Kırım'a, iki gözüm ver sen seçer. Roşat Demir, Bornavalı, Dedo Sezgin, Vedat Duman, Ferhat Akgül, Emrah Timur, Okan Sarıgül, Derdim Hocam, Ayhan Arslan, Barış Korkmaz ve tüm C16 ailesine sevgilerimle en kısa sürede özgürlüğüne ve ailesine kavuşmasını temenni ediyorum. Ayrıca aynı kurumda bulundum. Okan Durak ve Mehmet Durak, Yiğitan Çakır, İbrahim Aktaş, Namı Der, Çamur İbo. Koç aşkla yatan Sercan Polat'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz olsun. Allah'tan korkan Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C 16 koğuştan Gümüşbalalı Uğur Savcı yani Kalo. Aleyküm selam Uğur kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan canlarım, başta abim Türk Gencay, canım abim dostum Erzurumlu Halilnar, değerli dostum Altındağlı Murat Çampak, Gürçeşmeli abi Mustafa Çakır, iki gözüm Selçuk Polat, Karşıyakalı Ferhat Akgül, Candan Öte, Ahmetli Roşat Demir, dostum Mert Sen Şen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı, Dedo Cavemin, Vedat Duman, Kadife Kaledi Şiar, Yaz Göztepeli, Rus Çiko, Gültepeli, Rus Çiko, Emrah Timur yani Emi. Aynı kurumda bulundum dostum T1 C14 koğuşundan Harun Tarduş, T1 B3 koğuşundan yol arkadaşım Çavemin uğruna öleceğim dostum Yasin Akça'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Eyvah düştüm diyenin değil, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Bu derler hüzünden bana mı sordun gönlümü çalarken şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C 16 koğuştan Altındağlı Murat Çampak. Aleyküm selam Murat Can kardeşim. Aynı ortamı paylaştım can dostlarım Türk Gencay ve Erzurumlu Halilnar, iki gözüm Selçuk Polat, derli abim Gürçeşmeni Mustafa Çakır, dostum Uğur Savcı, vefalı dostum Murat Can Gülşen, emmi yani Emrah Timur, Mert Şen Seçer, Bornavalı Sezgin Yardım.

Serkan Şahin. Ayrıca kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan Can Parçam, Mizgin Aylak ve Halil Nar'ın derdi dostu benim de kardeşim olan Bucalı Medo'ya selam ederim. Murat abim, Mizgin'ime, Serkan Nişancı, seni seviyorum şarkısına armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Hayat var oldukça umut her zaman vardır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Erzurumlu Halil Nar. Aleyküm selam Halil kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım. Ahiretlik dostum Türk Gencay, candan öte dostlarım Murat Canpak, Selçuk Polat, iki gözüm Mert Şen Seçer, abim Gürçeşmeni Mustafa Çakır, Emrah Timur, Rus Çiko, Vedat Duman, Gümüşbalalı Uğur, Savcı Ferhat Akgül, aslan kardeşlerim Orçun Metin, İsmail Can Kırmar, Roşat Demir, Cengiz Han, Toprak Bornalalı, Dedot Sezgin, Murat Gülşen, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım başta Samet Özdemir ve ailesi Ali Yeşil, aslan kardeşim Ozan Yılmaz, can dostum Serhat Oz, Adem Güçer ve kadın kapalı da bulunan kıymetli dostum Bucalı Medo ve Murat Can Pak'ın derdisi Mizgin Aylak, yengemiz Koç Aşk'ta yatan abim Sercan Polat'a tüm Erzurum çocuklarına selam ederim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Ballı Kuyulu Nazımcan Pehlivan. Aleykümselam Nazımcan kardeşim. Başta reis babam olmak üzere Erkan Pehlivan, Mustafa Efe, Ercan Kantin, Batuhan Çalıkuşu, mahalle çocuğu Murat Çağlayan. Kardeşlerim Gaffo, Baran Bacı, Doğukan Bulut, Manisalı Ömer Tan Çimentepe'li, Ramazan Çimende, Deniz Özer, Cennet Çeşme'nin Baronu Ali Akın, Çaybaşı Enes Ceylan'a selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sevgi hak edene, saygı layık olana ve biat sadece Allah'adır. Nazımcan Pehlivan. Murat abi ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Nazımcan Pehlivan. Başta reis babam Erkan Pehlivan olmak üzere Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Umut Fidan, Kemal Gültepe, Eski İzmirli'nin Samet Akbulut ve kardeşlerim Yunus Kara, Harun Ayar, Enis Özdemir ve derli abileri Emir Özdemir, Samet Özdemir, Ömer Didişkan, Bayraklı'dan Berkant Baran, Mehmet Yıldırım, Azat Erol'a selam ederim. Geceye dostum Yiğit Altın'ın sözüyle bitirmek isterim. Tebessümler çelmesin aklınızı. Biz dostumuzu da düşmanımızı da iyi biliriz. Nazımcan Pehlivan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Bayraklı Çay Mahalleli Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Buradan abim Burakcan Baran ve Aslan kardeşim Boran Baran başta olmak üzere Arap Fırat Yılmaz, Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Yunus Kara, Samet Akbulut, Enis Özdemir, Nazımcan Pehlivan, Ömer Didişken, Mehmetcan Yıldırım koğuşumuzun hızlı meydancısı Murat Çağlayan'a selam ederim. Gece bir söz bırakıyorum. Özgürlüğü esas kılan uğruna özlediğim bedeldir. Tüm bayraklı çocuklarına

16 Koç'tan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Senin aracının ile İzmir hapishanelerinde bulunan dostlarıma selam göndermek istiyorum. Erli'de bulunan Ömer Çakıcı, Ercan Ekin, Mehmet Ali Erbil, Keko Fırat, Azat Özdemir, Ferhat Karataş, Onur Önder. Bu derlere selam ederim ve şu sözümle bitirmek isterim. Bedenimiz zindanlara saracak kadar küçük olsa da onurumuz tarih yazacak kadar büyüktür. Murat abi, ben T1 C16 koğuştan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım Aslan abim Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Nar ve aynı kader birliği yaptım. Mert Şen, Seçer, İsmail Can Kırma, Orçun, Metin, Beden, Hasan, Gümüşbalalı, Uğur, Savcı, Bornavalı, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yağız. Bu derlere sevinçekten üzülmedim ki şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım İsmail Can Kırma, Mert Şen, Seçer, Uğur Savcı, Orçun, Metin, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yağız, Yiğit Deveci, Emre Yıldırım, Serdar Avla, Barış Korkmaz ve Antalya S tipinde bulunan Furkan, Balyoz Ödemiş, T tipinde bulunan Mehmet Hamamcı, Aydın M tipinde bulunan Emre Berber. Bu derlere selam ederim. Ahmet Kaya'dan Diyarbakır etrafında tanklar var şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı kurumda bulundum Kemalcan Göremen ve onun derlisi Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy, Doğukan Bulut, Devran Karahan, Taner Yeşildal, Barış Can Şen, İlhan Bakıt, Uğur Savcı, Harun Tarduş ve A10 koğuşunda bulunan Baran'a selam ederim. Şivan Perver'den Halepçe şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 C8'den Devran Karahan. Aleykümselam Devran kardeşim. İstisnalar hariç beni tanıyan tüm kader mahkumlarına ve tüm bayraktır çocuklarına bin selam olsun. Biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız ve selam. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 C8'de yatmakta olan Doğukan Bulut. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Senin aracının ile aynı kampüste bulunan dost ve abilerime selam göndermek istiyorum. Başta Menemen'de bulunan canım karım Aslan'dayım Ömer Çörek, Gafu Ahmet Bağcı ve derlisi Baran Bağcı, can dostum Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy yani Paladay, Erkan Tan, Celal Maden, Orçun Meter, Roşat Demir, Taner Yeşildal, Erkan Pehlivan, Muzaffer Tatlı, Serdar Gündür, Batuhan Çalıkuşu, Barışcan

Adnan Doğan, Umut Fidan, Doğu Kenan, oğlu Yunus Kara. Bu derlere ve istisnalar hariç beni tanıyan bütün dostlara bin selam olsun. Ben Doğukan Bulut. Murat abi, ben T1C8'de yatmakta olan Doğukan Bulut. Burada kader birliği yaptım dost ve kardeşlerim, başta Devran Karan, Görkem Akyüz, Kaleli Müslüm, Api, Mehmet Ildız, Volkan Fırtına, Adem Koca, Pınar, Veysi Şimşek yani Goşlu, Selman Şahin, Kemal Demirel, Hüseyin Tilep, Ege Akoyun, Ege Yalnız, İsmail Şahin, Ali Düzdek, Taha Özkaya, bu derlere bin selam ederim ve aslandayım Ömer Çörek'in şu sözüyle bitirmek istiyorum. Çakalların saltanatı ayak, aslan ayağa kalkana kadardır. Ben Doğukan Bulut. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C8 koğuşuna yatmakta olan Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Burada kader birliği yaptım dost ve abilerim. Öncelikle Devran Karahan, Kalerim Müslüm, MG, Doğukan Bulut, Volkan Fırtına, Salih ve Can Ali Yaş kardeşler, Abim Mehmet. Yani Mehmet Ildız, Ege Yalnız, Ege Akoyun, Selman Şahin, İsmail Şahin, Atakan Ecelloğlu, Çağdaş Epbektaşoğlu, Adem Kocapınar, bu değerlere bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle bu değerlere Ahmet Kaya'dan metris önünde armağan olsun. Ben Veysel Şimşek. Murat abi, ben T1C8 koğuşuna yatmakta olan Veysel Şimşek, aynı ve farklı kurumlarda bulunan abi ve kardeşlerim, öncelikle Ramazan Şimşek, Müslüm Şimşek, Berkan Kaya, Emre Tanyeli, Umut Yılmaz, Boran Görer, Arda Ceren yani Gattar, Tony, Mehmet Özdemir, Şirin, Aslan, Ali, İlhan, Baran Bağcı, ismini yazamadım ama beni tanıyan ve seven herkese selamımın bakidir. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle bu canlar Enver Yılmaz'dan su misali armağan olsun. Ben Veysel Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan. Aleykümselam Devran kardeşim. Senin aracınla aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tarduş, Gurur, Şahan Demir, Murat Değişmez, Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçi, Mehmet Salman, Alican Yaşar, Erkan Tan, Efe Can Taş, Emre Yücel, Erkan Pehlivan'a bin selam olsun. Siyabetle diyelim bu derlere armağan olsun. Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan, senin aracılığın ile aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tarduş, Gurur, Şahan Demir, Murat Değirmen, Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçi, Mehmet Salman, Ali Can Yaşar, Erkan Tan, Efe Cantaş, Emre Yücel, Erkan Pehlivan'a bin selam olsun. Siyabent'le diyelim

Ben Bayraklı'dan İsa Can Bilal, aleyküm selam İsa Can kardeşim. Bir oğlu A19 Koçlu Yatan Aslan abim Yusuf Can Bilal ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız. Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saftar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksat, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimseyi ölümden kurtarmaz. Aslan gibi yaşayın Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selam olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koğuşuna atan aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saftar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tiki, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selamlar olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koğuşuna yatan aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saftar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batıkan Tiki, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına da selam olsun.

Şakran'daki kardeşlerim, sesimi duyan varsa bana bir haber gönderebilir misiniz rica etsem? Şakran cezaevindeki kardeşlerim, sesimi duyan var ise bana bir haber gönderir misiniz? Sizden ricamdır.

Evet. Şakran'daki kardeşlerim, sizden haber bekliyorum. Biraz 39-69 mesajlarını paylaşacağım. Bir 20-25 dakika. Sonrasını Allah nasip ederse kaldığım yerden devam edeceğim. Ben TK9 koğuşundan Murat Dinç, koğuşumuzda kader birliği yaptığımız dostlarım, kardeşlerim Özgür Işık, Mehmet Ustar, Sinan Akdemir, Aslan kardeşim, Arda Akpınar, Berk Bozkurt, Berk Balta, Mert Başar, Burak Meydan, Sultan Atar, Furkan Ulaşcan ve kıymetli dostum Berat Kurtay'a selam olsun. Gece bir söz. Bu zamanda adamlık mücadelesi veren herkese selam olsun. T1 Şakran Kapalı Cezaevi B2 Koğuşundan Ramazan Çümendur. Buradan sana kocaman sevgiler oğlum. Seni çok seven annen. Güzel günler.

Çok yakında. Ben Şakranti 3A17 koğuşuna yatmakta olan Melih Katran. Buradan bütün abilerime, kardeşlerime selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Aykut Polat, Nazmi Aslan, İlhan Deniz, Özer Ege, Şahin Doğukan, Ugan, Azadi Papatya, Salih Aydın, Ozan Denli, Oğuzhan Kereş, Koray Harman'a selamlar olsun. Şakranda yatan canımın can aslan kardeşim Can Dülger'e Almanya'dan selam olsun. Gözlerinden öpüyorum. Tez zamanda inşallah tekrar yan yana geleceğiz. Ne demiştik? Elbet değil, mutlak bir gün. Cesaret dağlarında korku rüzgarı esmez deyip Ahmet Kaya'dan Adı Yılmaz şarkısını ona ve Kader Birliği yaptığı arkadaşlarına armağan ediyorum. Şakranti 3B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen'e notum. Seni çok seviyorum. Aydan çok üstüme geliyor. Görüşüne gelmemi istemiyorlar. Senden ricam ara, konuş, hallet. Her zaman yanındayım. Foça açıkta yatan canım kocam Eren Hasliman oğlumun aslan babasına gelsin. Uygar Doğanay'dan gel. Şakranda yatan canım annem Pınar Keser'e gül yüzlü annem. Armağan olsun. Elbet bir gün geleceksin. Foça açıkta yatmakta olan aslan abim Eren Hasliman ve Yunus Kalburcu. Şakran kapalıda yatmakta olan aslan kulak oğluna ve Kurtuluş Keser kadın kapalıda yatmakta olan canım annem Özge Çetin ve nenem Pınar Keser. Size bu şarkı Ahmet Can'dan size armağan olsun Adanalı Ayhan'dan döneceğim bir gün. B2 koğuşu Berçem Öztemel gülüm. Şimdiden bayramını kutluyorum ve o güzel gözlerinden öpüyorum. Seni çok çok seviyorum. Koma Sebra'dan Berçem. Foça açıkta yatan tek varlığım olan Eren Hasliman canım kocam Eren Hasliman ve canım kardeşim Yunus Kalburcu oğlumun aslan amcasına Şakran kadın cezaevinde yatan canım babaannemiz Pınar Keser'e Sergen Çelikgil Antalya kapalıda yatan paşa oğlumun babası Gürsoy Yakut oğlu Mehmet Can Yakut bu şarkı benden hepinize armağan olsun Uygar Doğanay'dan hasret. Şakran B1 kadın kapalı koğuşuna yatan Seva'ya anneciğim güzel kızım iyi ki doğdun iyi ki varsın iyi ki seni doğurmuşum ilk göz ağrım tez vakitte bizlerle olacaksın inşallah annem iyi ki sen sevim. Şakran B1 koğuşuna yatan biricik kızım beyaz peynirim iyi ki doğdun nenem iyi ki varsın seni çok seviyorum annem iyi ki benimsin. Şakran B1 koğuşuna yatan Sevam'a canım benim iyi ki doğdun. Abam iyi ki varsın bir dahaki sene kalmadan yanımızda olman. Dileğimle doğum günün kutlu olsun Sevam. Seni çok seviyorum güzel kızım. Can Sezer'den kaymak gibi çalarsanız sevinirim. B1 koğuşuna yatan evimin neşesi güzel kızım. Dedem iyi ki doğdun iyi ki varsın dualarım seninle dedem. Kendine iyi bak sevimim. Bülent Ersoy'dan doğum günün şarkısı kızıma armağan olsun. Ayşe Fulya Bulut'tan B9'da yatan Nesibe Ergeç Bahar Deniz'e Azer Bülbül'den başaramadım şarkısı armağan olsun. Ben Taylan Gül cezaevinde yatan sevgilim iki gözümün Dila Temiz Tepe Enver Yılmaz'dan Cano şarkısı benden ona gelsin. Dilom seni çok özledim yüreğimde sönmeyecek olan ateşimsin seni seviyorum aklımda gönlümde sende kendine iyi bak. O mapus sana da bana da kalmaz elbet bir gün sevdiğim. Murat abi ben Manisalı Birgül Erdalyan kadın kapalı C15 koğuş namlundan kızlarım İkram Adak Gizem Kanlı Sultan Korkmaz radyo başına. Evlatlarım anneler günü için yazdığınız mektupları aldım çok teşekkür ederim sizleri çok seviyorum. Sizin de anneler gününüz kutlu olsun atar damarım kadar yakınsınız bana sizi çok öpüyorum. Sıla Şahin'den Ayay şarkısı benden sizlere armağan olsun iyi akşamlar. B10'dan Sıla Bircan radyo başına. Mektubun şimdi elime ulaştı Murat Şampınar Engel şarkısı seni çok özledim dostum. Deniz Biricik, Mustafa Varlı, Hakan Tolay, Bıdık Hüseyin, Burak Can Yücel özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle çirkin hepinizi seviyorum paşalar. Deniz Biricik seni çok seviyoruz her zaman yanındayız Deniz Nazım Paşam. Murat abi başta Aktaş ailesi olmak üzere T3'te yatan abim Savaş Aktaş'a kaleden Onur Beşer abime kaleden Doğan ayıma yanımızdan ayrılan ama masamızdan eksilmeyen Tahir Yıldız abime Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sizi en büyük silahınız sabrınız olsun canlar abi kardeşiniz dostunuz daim olsun. Şakran T4A13 koşuna yatmakta olan aslan parçam Efe Güldüz'ün gözlerinden öper her daim onun yanında olduğunu bilmesini isterim. Bu günler de geçecek elbet sen yeter ki umudunu yitirme. Dik dur Efe güzel günler yakında. Güneş bir gün bizim için de doğacak evlat. T4A13'te yatan Efe Güldüz başta olmak üzere tüm kader mahkumlar için Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısını armağan olsun. Allah'a emanet ol evlat Efe Güldüz.
Murat abi T3'te yatan

Abi dedim Savaş Aktaş, kaleden Onur Beşer, kaleden Doğanay ve Tahir Yıldız abime selamlarımı iletiyorum. Bugün batarsa güneş yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda muhakkak bir sabah vardır. İyi akşamlar abilerim. Foça açıkta yatan canımın içi tek varlığım, şu dünyadaki tek dayanam, kocam Eren Hastivan, iyi ki sen tek varlığım. Uygar Doğanay, sensiz yapamıyorum, armağan olsun. Sen benim her şeyim, güçlü kocam. Gerçek bugünlerde yanımda olacaksın, iyi ki sen. Şu dünyadaki tek şansım sensin Eren Hastivan, oğlumun aslan babası. C3'te yatmakta olan ben Asi Kraliçe Pınar Altunsoy, gece ve tüm kader mahkumlarına Edip Akbayram'dan Kırıkkale Hakim Meşe Aksi tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Ben kadın kapalı C3'te yatmakta olan Emine Çelik Ören T1B16 koğuşuna olan Mehmet Salman radyo başına. Benim için çok değerli olan Uçe, benden sana hayır cevabı gelmez çünkü sana her şeyim, evet değerlime Bülent Yiğit'ten benim seni görmem lazım, armağan olsun.

Ali İnanç'a gelsin diyerek lütfen böyle bir kısa mesaj var kardeşlerim. Sevdiğim adama iki cümlem var. Onun eli kolu benim yüreğim tutsak sanma. Hayat devam ediyor. Diğer yarım sende kaldı. Ona Sevinçek'ten sende kalmış çalar mısınız? Evet, Ali İnanç'a gelsin diyerek bu mesajın devamı ikinci mesajdaydı. Ali İnanç kardeşim. Ben Şakran Kapalı T3B18'den Uğurcan Taşpınar'la aynı ortamı paylaştığımız dayımız köylü Murat Akta abim Mami Taşpınar'da Serdar Oğul Recep Hakan Gökhan Turan Murat Altıntaş Hüseyin Yusuf Turan Azercan Selam Uveys Oğuz Süleyman Gezer Hamdi Gezgeç Yılmaz Aktaş bu ismini saydım derlere selam olsun. Akabinde aynı kurumda bulundum diyenim Veysel Yesmester'e de selam olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan Arif Alaca buradan ilk önce babam İhsan Güllüçayır'a Fırat Demir Bucalı Gökay Öztürk Aliyeser Biçer abime selam olsun. Farklı kurumlarda yatmakta bulunan abim ve kardeşlerime selam olsun. Ali Alişan, Oğuzhan Kulaksız, Ahmet Hancı, Arda Kurt, İzzet Karakaya, Bali Adem, Asil Çalışkan, Daykolu Çakır, Emrah Yaşar yani Namıdar, Nado Emrah, İsa Erkul, Yücel Atalay, Ayhan İrbat'a bayramlarımı enişten dileklerimle kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Şakran'daki kardeşlerim, maalesef orada bugün herhalde çok yoğun bir yağmurdan dolayı elektrikler kesilmiş. Hemen açıklama yapayım kardeşlerime. Saat 7'yi çeyrek geçeden beri kayıt mesajlarınız 9'u 5 geçeye kadar vardı. Sonrasında kardeşlerimiz dedi ki abi yayın yok. Neredeyse elektrikler kesilmiş. Daha yeni gelmiş, yeni düzelmiş. Sağ olsun Doğukan kardeşim, ondan sonra Gökhan Ergül kardeşlerim, Ozan Yazar kardeşim, bütün kardeşlerim, Halil Karagöz kardeşim sağ olsunlar hepsi. Şeriban Fidan kız kardeşim, Kadın Kapalı'daki kardeşlerim haber göndermişsiniz hepinizden Allah razı olsun. Bu arada Gökhan Ergül kardeşimin Gülo Ergül kardeşim sana çok çok selamları vardı. Vasilik için senden haber bekliyormuş abisine Gökhan şey neydi abisini unuttuk bak Ergül neydi? Neyse Gökhan Ergül'ün abisine haber göndermen gerekiyormuş Gülo kız kardeşim. Seni de çok sevdiğini söylemiş bilgin olsun. Sonrasında nereye yazmıştık? Halil Karagöz kardeşimin de sevdiğine çok selamı vardı. Sonrasında başka Ozan Yazar kardeşimin de sevdiğine çok çok selamları vardı. Hemen var mı başka notlarımız? Yok. Kayıt mesajlarını paylaşmışız ama kardeşlerim onu telafi ederiz. Elektrikler kesilir. Sizlik bizlik bir şey yok. Çok şükür şu an normale dönmüş. Şimdi WhatsApp üzerinden kaldığımız yerden hemen başlayalım. Sıra sıra gidelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 Koç'tan İsmail Bulu. Aleykümselam İsmail kardeşim. Başta değerli abim Deniz Kahya olmak üzere kardeşlerim Cüneyt Çetin Özcan, Erdal Melih Kampala, Ömer Koçu Hikmet Şahin, Taha Deniz Altın, Kudrettin Çakmaz, Adem Bekten, Ceyhun Tunç, Agit Fırat, Çerger Eşref Duman, Hasan Yüksek, Cihat Aksakallı, Yeşilörtlü Direş Batıkan ve aynı kurum A17'de bulunan değerli abim Yavuz Alptekin'e selam olsun. İsmail Bulu der ki ihanetin zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın. Dost diye bağrıma bastım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Benden bu derlere Kome Sevra'dan Dıldarım şarkısı armağan olsun. Menemen C4 Koşu'ndan İsmail Bulu.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu A12 Özgürlük Koğuşu'ndan Ünal Akyalız. Aleykümselam Ünal kardeşim. Başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya, Kadir Tör yani Timsah, Mahmut Ece, Hüseyin Belge, Fatih Kömürcü, Tolga Cam, Ayna Derdi, Büyüklerim Yusuf Demirkan, Serdar Durmuş, Cevdet Barışan, Tolga Resne, Nurullah, Akın Gültepeli, Koti Volkan, Dilli, Enes Gülten. Bu hayatta kendine yaslanan dik görür Azer Bülbül'den üzülmedim bir şarkısı dostlarıma armağan olsun. Murat abi ben İkinoğlu A12 koşulan Ünal Akyıldız başta olmak üzere Galip Kılıç, Raşit Büyüksu, Hakan Özdün, Erkan Erben, Adem Kaya, Emirhan Yiğit, Cem Altunbay, Eyüp Kaşık, Murat Yoluk, Özgür Yoluk, Hüseyin Belge, Kadir Namal tüm şerefiyle atan ağabeylerime, kardeşlerime selam olsun. Gökhan Donay'dan Durak şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben İkinoğlu A12'den. Evet. İkinoğlu A12 koşulan Doğan Kurt. Aleykümselam Doğan kardeşim. Namı der. Nijya can dostlarım. Hüseyin Belge. Namı der. Cadde. Ünal Akyıldız. Ben hemenli. Mahmut Ece. Kadir Tör. Yani Timsah. Cevat Çarka. Ben Doğan Kurt. Yani Nijya. Derli ailem. Ruhat üstünde sözüyle kapatmak isterim. Deniz derindir. Durulmaz dostluk ebedidir. Unutulmaz bu arada alemin kralı Engin Afşar. Ve de Gencay üstünde Ünal Akyıldız. Hüseyin Belge. Ahmet Kaya'dan dostum şarkısı armağan olsun. Cümleten selamünaleyküm Murat abi ben T1C6'dan eşkıya Mehmet Ali Alak. Aleykümselam Mehmet Ali kardeşim. Beraber kader birliği yaptım dostlarım Gedizli, Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Murat Can Kayacan, Mikey Alican Yaşar, Ahmet Yeşilut, Mustafa Ayan, Volkan Şirin, Çaki, Fehmi Kenan, Ahmet Cintan, Doğukan Daşık, Hasan Büyük, Haciko, Mehmet Nurullah Tar. Bu isimlere saydığım canlara selam olsun. Kadir'den Zalim Dünya şarkısı armağan olsun. Cümleten selamünaleyküm T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Parçam, Yusuf Kaymaz, Yusuf Bozkurt, Ekrem Birlik, Çiçek, Emoş, Savaş Kaya, Beşi, Umut Aydın, Duran Abanus, Reber Hacıoğlu, Resul Yıldız, Mahmut Tunç, Enes Yiğiter, Memoş, Bilen Emirhan, Yiğit Kemal, Fırat, Ahmet Akyol, Orhan Işıksoy canlara selam olsun. Sizleri seven sayan dostunuz Memo. Ben T1C6'dan Mehmet Ali Alak, benim için değerli olan dostlarım Yusuf Kaymaz, Beşi Umut Aydın, Aliş Emen, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Feyzullah Oral, Uğur Bingöl, Cengiz Kazan, Erhan Tutar, Kadir Demircan, Devrim Aras Baver, Başkan Simmo Bilal, Öztep Muhammed Taha, Kılıç, Abduş Kılıç bu değerli dostlara Cansever'den benim rüzgarım elbet esecek şarkısı armağan olsun. Bilsinler ki krallar ölmeden bırakmaz tacını. Selamünaleyküm Murat abi ben Zaza aleykümselam kardeşlerim. Üçnoğlu B14 koğuşuna değerli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştı tüm dostlara selamlar olsun. Murat abi ben Japon. Kıymetli dostum Üçnoğlu B14'te yatan Uğur Akman'a sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Murat abi ben Furkan. Çok kıymetli abim Üçnoğlu B14'te yatan Uğur Akman'a dostlarına sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Murat abi ben Nakit. Üçnoğlu B14'te kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştı dostlarına, arkadaşlarına sevgiler, selamlar. Murat abi Şakran. Üçnoğlu B14 koğuşuna kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştı ve tüm koğuş arkadaşlarına sevgiler, selamlar. Ben Kadir Gültekin, buradan sizin aracınızla dostum Uğur Akman'a selam olsun, az da sabır. İki gözüm özgürlük yakındır. Tosucan kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam. Ben T2C14'ten Sürmen Eli Tahsin. Dostlarım İlhan Başar, Resul Doğan, Ömer Burur, Buğra Uğurlu, Sercan Yıldız, Zengin Önerge, İbrahim Irmak, Emre Savur, İbrahim Bilim, Ali İbrahim ve Resul Doğan kardeşimin dostları Kadir Üstündar, Ruhat Üstündar ve Mehmet Çekici selam olsun. Unutmayın ki ruhumuz özgür olduğu sürece demir parmaklıklar bizi esir alamaz. Ben Sürmeneli Tahsin. Ben T2C14'ten Sürmeneli Tahsin. Dostlarım İlhan Başar, Resul Doğan, Gökhan Karasaloğlu, Ömer Burur, Buğra Uğurlu ve diğer koğuşlarda yatmakta olan Mehmet Şahin, Kadir Şahin, Sedat Ocakçı kardeşim Orhan Kaya ve Serdar Özcan abime selamlarımı yolluyorum. Özgürlük sofralarında buluşmak ümidiyle unutmayın ki kulun kaderini kulun kalemi yazamaz. Çaba bizim, hüküm Allah'ındır ve selam. Ben Sürmeneli Tahsin. Selamünaleyküm Murat abi. T4A2 doğanlar koğuşuna yatmakta olan Salih Dursun namı der. Fafi aleykümselam Salih kardeşim. Benimle aynı kaderi paylaşan başta dostum Kirvem yoldaşım Big Boss Barış Doğan. Akabinde dostlarım abilerim. Güner Uyar, Adilcan hep bildik. Emre Buhan, Ercan Doğan namı der. Kıyıcı. Başka kurum ve koğuşlarda yatmakta olan dostlarım abilerim. Can amca oğlum. Yiğit Cenk Yüce Efe Usarat Sayan. Can.

dostum Emre Bakaş Namıdar, Cihagel Tamer Demirtaş, Apoel Kadir Tor, Rezan Yavuz, Cemal ve Fırat Korkmaz, Göktuğ Öztürk, İbrahim Acar, Aslan kardeşim, Yusuf'um. Geceyi güzel bir sözle kapatmak istiyorum. Biz alem denilen bu çarşının sarrafıyız. İstisnalar hariç şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Bayrakla, sancakla, BD. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4 Canış Koğuş'tan Muhammed Yeni Gün. Benim için değerli ve kıymetli olan canım, kanım, aslan parçam İsa Mert Yeni Gün olmak üzere abi, kardeş ve suç ortaklarım Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Mustafa Savcı, Umut Tür, Agit Özkan, Mehmet İnan, Berkan Bulut, Ayhan Eres, bütün adı geçen dostlarım, abi kardeşlerime selam olsun. T4C13 Koğuş'undan Diyarbakırlı Vedat Ekin Cümleten selamünaleyküm, aleykümselam yani namı der. Bütün kadın kapalı B10 koğuşundaki canımdan çok sevdim eşim Fatma Gül radyo başına. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemediğimi biliyorum, ulaşılamaz oldun. Hep dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni kocaman bir yalnızlıktı payma düşen her şeyi erteledim. Ertelemediğim bir şey vardı, sana benziyordu. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4C13 koğuşundan Enes İnce. Birlikte kader birliği yaptım. Başta dayılarım Cebrail, Bülent, Aslan, Kadir, Hüseyin, Bozkurt, Muhammed, Yenigün, İsmail, Kovmuyoz, Onur, Önder, Marco, Hamza, Murat, Azu, Anaç, Ramazan, Yıldırım, Stili, Apo, Vedat, Ekin, Özhan, Aydoğdu, Batuhan, Özmen, Müslüm, Doğanay, adı geçen abi dostlarıma selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten İbrahim Birlik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar dostu Resul Doğan, Sercan Yıldız, Buğra Uğurlu, Gökhan Karasanoğlu, Müslüm Ayna, Sürümeneli, Tahsin Kadir Yılmaz, tüm koğuşa selam olsun elbet bir gün. Ahmet Kaya'dan zindanlardan taşa taşa tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten Müslüm Ayna. Aleykümselam Müslüm kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar dostu Resul Doğan, Sercan Yıldız, Sürmeneli, Tahsin, Buğra Uğurlu, İbrahim İmrak, İbrahim Birlik, Kadir Yılmaz, Heval Daldudak, farklı kurumlarda bulunan Fırat Deder, Kenan Kaya, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ferhat Arslan, Mehmet Çekiç, bu derlere selam olsun. İlhan Başar der ki, sabretmek boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Ahmet Kaya'dan karanlıkta tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Ben T1 ve 3 koğuşundan eski İzmirli Barış Cicik, başta ağdayım Taşkın Eleftoz olmak üzere onun için değerli olan Armağan Eleftoz, Umut Eleftoz, Keko, Fırat Öztaş, Deren, Muhammed Koçit, Can Menekşe, Yasin Akçay, Baran Doğan, Polat Yalçın, Zübeyir Eleftoz yani Tono, Menderes Öztürk, Serhat Aziz, Mertşen, Murat Akgün, Ramazan Çetin, Sedat Başarı, bu canlara baki selam olsun. Bu akşam çalan tüm şarkılar Armağan ve Umut Eleftoz ve Muhammed Koçit'e armağan olsun. Biz T1B3 koğuşundan Taşkın Eleftoz ve Barış Cicik, başta oğlum Arman ve Umut Eleftoz olmak üzere Ahmet'in Arslan'ı Harun Tarduş, Fırat Öztaş, Deren, Salih Yılmış, Kurtuluş Şakarlı, Cüce Yavuz Çelik, Nurullah Öncü, Cihan Menekşe, Kınalı, Eko Birlik, Cihat Duman, Yiğit Can Karada, bu canlara baki selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Sanmayın ihanetler unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin hesabı sorulur. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A13'ten Civan Onurdaş. Aleykümselam Civan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, namı der Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kart almış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp, Aykut Polat, Emin Rıtbi, Serkan Yıldız, Tekin Ekrem Bülbül, aynı kurum ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız, Mert Esen'e bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3A13'ten Civan Onurdaş. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, namı der Mut Ali, İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kart almış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp, Aykut Polat, Emin Rıtbil, Serkan Yıldız, Sekin Ekrem Bülbül, aynı kurum ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız, Mert Esen'e saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B16 koğuştan Yoldaş Cancan. Aleykümselam Yoldaş kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız değerli abilerin başta olmak üzere Serdar Sönmez, Mehmet Tutkun, Kerem Bayraktar, Ekrem Bayraktar,
Selim Turgay, Uğurcan Yılmaz, Levent Torun, Dost Kardeşlerim, Şahin Sincar, Tarkan Polat, İlkay Demir, Hüseyin Turgay, Arda Batı, Emirhan Canbaz, Yusuf İslam ve ismini tek tek sayamadım. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kendine yaslanan dik yürür. Doğru duvar yıkılmaz. Yoldaş Can Can. Murat abi, ben 4 nolu B16 koğuştan Yoldaş Can Can. Kıymetli ve değerli abilerim Engin Avşar, Ferhat Arslan, Mafya Sedat, Yunus Tutkun, Dev Devran, Ferhat Taş. İsmini sayamadım abi kardeşlere selam olsun. Menemen'de yatmakta olan can dostum Berk Ak, yani namı der piri. Dostuma da buradan selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kendine yaslanan dik yürür. Doğru duvar yıkılmaz. Yoldaş Can Can. Selamünaleyküm Murat abim, iyi akşamlar. Ben bir noldan Osman Karakalpak. Aleykümselam Osman kardeşim. Senin aracılığınla abi dostlara selam gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık ve Özışık ailesi. Sonrasında Kurtuluş Şakarlı, Eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yılmaz Güneysak, Mert Eko, Kahraman Parlak Engin, İlhan İştah, Toroslu Emir Yıldırım, Murocan Peker, Umut Oğuz Veren, Yasin Karataş, Ozan Çetin, Engin Ergöl, İbrahim Taşan, Eren Kotanoğlu ve Gökhan Tonga. Bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir noldan Eski İzmirli Özcan Yazar. Aleykümselam Özcan kardeşim, yani Öcü, buradan abi dost kardeşlere selamlarımı iletiyorum. Başta Aslan abim, Ozan Yazar, Kurtuluş Şakarlı, Berkay Özel, Osman Karakalpak, Mert Toprak, Emirhan Polat, Yar Bininci, Velat Çelik, Fırat Korkmaz, Efe Us, Erhan Aydın, Ferhat Turgay, saydım bu derlere selamlarım. Bakidir buradan Kadın Kapalı'da bulunan Ömrüm Beyza Özkan'a sesleniyorum. Ömrüm, nefesim, hayatımın anlamı seni çok seviyorum, sevgilerimle Özcan Yazar. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu'dan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim, buradan abi dost kardeşlere selamlarımı iletiyorum. Başta benim için çok değerli olan, kanımdan olmasa da canımdan olan Aslan abim, Eski İzmirli Özcan Yazar, Ozan Yazar, Osman Karakalpak, Güney Yılmaz, Velat Çelik, Fatih Bozkurt, Aray Yıldırım, Diğer Bininci, Utku Yapıcı, Emrah Bay, sana selamlarım bakidir. Kadın Kapalı'da bulunan değerlim Rümeys Akkınık ve Eski İzmirli Özcan Yazar abimi, değerlisi Beyza Özkan'a ve Beyza Özkan'a sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Ben Bayraklılı Berkay Özel. Murat abim, ben Tomiş Şakran Teki, C7 koğuşuna atan sevdiğim Hayrettin Çiçek'e sevgiler selamlar. Ömrüm, dün de aramadın, herhalde dakikan kalmadı. Ben iyi, merak etme, sen iyi ol, bende sıkıntı yok. Pazartesi akşam 6.30'da bekleyeceğim, ara muhakkak. Çok özledim sesini, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ediyorum bir tanem. Murat abi, Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan can dostlar Esen Keskin, Dilara, Serena Yılmaz, saraydaki Yusuf'a herkes dost olur. Önemli olan zindandaki Yusuf'a dost olabilmekte. Sevenlere, sevmeyenlere herkese selam olsun. Gökhan Donay'dan paşa gönlüm armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Biz Afyon Bolvadin'den Osman Kırcal ve Evrim Aras, başta canım abim Kadri Deniz. Onun nazarında burada kader birliği yaptığım Kadir Demircan ve Murat Hakseven, Şakran'da yatan dostlarım maşallah. Tez Korkmaz, Nizamettin Çelik, Oğuzhan Aslan, Vedocan, Berkay Kaya, Cevdet Çevik, Baran Altında, Ömer Elmastaş, Hasan Vurgun, Orhan Uzunova, Devran Baday, Ödemiş'te yatan abim İbocan Birliği selam olsun. Biz Afyon Bolvadin'den Evrim Aras ve Osman Kırcal, başta burada kader birliği yaptığım abim Kadir Demircan ve Murat Hakseven, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çamlık'tan Recep Mermerkaya. Aleykümselam Recep kardeşim. İsmail Yavuz, Abdullah Duman, Korkmaz Kurt, Ozan Ertop, Bucalı Ferit Alpay, Mustafa Alpay, Sedat Şanlı, Sercan Paşallar, Serhat Gülçere, Mustafa Kandemir, Sinan Aksoy. Gece bir söz bırakıyorum. Recep Mermerkaya der ki, yiğide her yer meydan, korka her yer zindan, selamlarımla. Selamünaleyküm Murat abi, ben Mersin Çilek'ten Sedat Şanlı. Aleykümselam Sedat kardeşim. Teşbih 17'de bulunan Recep Mermerkaya, Berber İsmail Yavuz, Ferit Alpay, Mustafa Alpay, Halil Deniz Altıntaş, Doğancan Kesen, Abdullah Duman, Sercan Paşallar, Mustafa Kandemir, Ayhan Kılıç selamlarım ve saygılarımla gece bir söz bırakıyorum. Bedeni içeride, yüreği dışarıda olan tüm dostlara selam olsun. Duvarlar biter, hasret biter, yeter ki başınız dik, sabrınız baki olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Aleykümselam Taylan kardeşim. Birlikte kader birliği yaptığım kralı Ekrem Birlik, Umut Mustafa Bor, canlarım olan Çınar Birlik, Halil İdem, yani Canbaz Emrullah Ete, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Asbil Derman alında, Hüseyin Büyük Aydın, Naşto Çınar kardeşim ve tüm abi kardeş dostlara bir söz bırakmak istiyoruz. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamazlar. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun.
Ben T3J7'den Taylan Ozan denli birlikte kader birliği yaptığım kanalı Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem, yani Canbaz, Emrullah Ete, Hikmet Ören, Başka Koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik, Namıder Cüce, Tamer Demirdaş, Furkan Genç, Mami Birlik, Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı, Alanso, Doktor Zeki.

Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Oygün Soysal, Taşkın Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökkaya, Oğuzhan Keleş, Nazmi Aslan, Aykut Polat, tüm bu canlara selam olsun. Ben T4B12 koğuşundan Mert Esen, T3A13 koğuşundan yatmakta olan Aslan abim, bir tan Esen koğuşuna bulunan Mustafa Turan namı der. Mute Ali İmran Korkmaz, Barış Arcan, Barış Kartalmış, Avni Şan, Ferhat Kırdı, Zaza Kadir Akkaray, Abdullah Taştan, Berat Çalıkılıç, Sercan Bülbül, Aykut Polat, Ömer Elmastaş, Emir Rutbin, Serkan Yıldız Tekin, hepsine selam olsun benden. Gökhan Donay'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Murat abi selamun aleyküm, ben Şakran T4B12 koğuştan Mert Esen, aleyküm selam Mert kardeşim. Başta abi Murat Akkaya, Rıdvan Kaya, dostum Ömer Hayyamak, Süleyman, Nezif Ak, Pitbull, Gökhan, Muhammed Demirbaş, Bozyakalı, Hasan, Emre Yılmaz, Yunus Yöndemli, Mehmet Bulut, Eren Sever, Yiğit Dar Siper. B18'de yatan abim Suat Konuk, dostum Mahsun Oğuz'a da selam olsun. Halit Bilgiç'ten Zafer Yakınır şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben İkinoğlu A17 koğuştan Hüseyin Zengin sırasıyla Sarayın Adaletini sağlayan Aslan abim Serhat Avşar, Mustafa Gür, Furkan Kaçar, Kader Birliği yaptı, Aslan kardeşim Melih Çampak, Bitlisli Barış Baykar, Selim Akarçay, Muhammed Ali Gök, Uğurcan Altın Kadir, Bozkurt Özkan Dayı, Furkan Şerif Acar, Emrecan Sürücü, D8'de yatan Hakim Bal, D16'da yatan Burak Nazik, B18'de yatan Ömer Kaçmaz'a selam olsun. Güneş çıktığında gölgesine sakladıkları ağaçlar, karanlık çöktüğünde unutur insanlar. Bitlisli Hüseyin Zengin. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben İkinoğlu A17 koğuştan Melih Çampak. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Ferhat Avşar, Mustafa Gür, Çavuş, Furkan Kaçar, Erkan Ünden, Barış Baykar, Muhammed Ali Gür, Uğurcan Altun, Furkan Acar, Selim Akarçay, Hüseyin Zengin, Burak Şimşek, Onur Andış, Abdullah Bingöl, Bir Nolu'ya da yatmakta olan Murat Çampak, Ali Endek, Osman Tenay, İkinoğlu'dan Sergen Yapıcı, Reşit Erdem, Mehmet Candan, Üçnoğlu'dan Sertaç Anıl Kalı, Sertaç Arıkanlı'ya, evet Sertaç Arıkanlı'ya ve tüm Altınlar çocuklarına selam olsun. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satanı asla unutmaz. Ben İkinoğlu A17 koğuştan Melih Çampak. Öncelikle farklı kurumda yatmakta olan yoluna baş koydum abilerin abisi Cem Toycan'a selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse etsin, kayadan götüreceği tek şey tozdur. Aslan abim, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi, B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, sevgilim sen bana en karanlık günlerde rehberlik eden bir ışık olduğun için teşekkür ederim. Senin sevgin kalbimin en kuytu köşesinde bile aydınlatıyor. İyi ki varsın. Eyüphan sen olmayınca. Murat abi, ben Damla Avcı, B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep, Uğrak, Çiçek, Özek, Meltem, Toprak'la, Canan, Batu, Tuğçe, Kundakçı, gece bir söz bırakmak istiyorum. Mahkumluğun kelepçesini takmayan özgürlüğün değerini nereden bilecek? Selamun aleyküm Murat abi. T4A17'den Fikret Dost. Aleyküm selam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Türk, Kader Birliği yaptım arkadaşlarım Mehmet İnan, Agit Ürey, Onursuz, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Göçer, Seydi, Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkant Bulut, Diyar Yurteli ve tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözüyle bitirmek isterim. Zaman herkesin yerini belli eder. Selamun aleyküm Murat abi, ben T4A17'den Batuhan Çinli, aleyküm selam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost Fikret Dost, dostlarım Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, yani Akrep Agit, canlarım Agit Ürey, Onursuz, Tarık Altürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür Yıldırım, Urcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, gece bir söz Fikret Dost'un sözüyle bitirmek isterim. Siz virgül koyarsınız noktayı, biz atarız Hicam Muti'den Düşme şarkısı armağan olsun. Ben T4A17 koğuştan Fikret Dost. Başta can bağım olan Batuhan Çinli, akabinde Kader Birliği yaptım abi kardeş dostlarım. Ahmet Yüreği, Onursuz, Mehmet İnan, Mavi Mir, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Tür, Mustafa Karabıyık, Umut Tüfekçi, Emre Kahraman, farklı koğuşta yatan dostlarımız Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Cezrail Aslan, Mert Kaleli, Berkant Bulut ve diğer tüm dostlara selam olsun. Geceye bir söz, cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir.
Sen güçlü, iyi kalpli ve çok özel bir insansın. Hayat bazen zor olabilir ama senin içindeki ışık her karanlığı aydınlatacak kadar güçlüdür. Kendine inan, kalbinin sesini dinle ve asla vazgeçme, çünkü sen her şeyin en güzelini hak

ediyorsun evlat. Seni anlatmaya kelimeler yetmez oğlum. Seni çok seviyorum. Hem de her şeyden, herkesten, hatta kendimden bile daha çok. İyi ki varsın, iyi ki benim oğlumsun. Hemadan selamlar, nasılsın? Bizler iyiyiz. Hafta sonu koşuşturmacası, kızın kursu vardı. Yiğit geldi dün. Sanırım abini aradın. İnşallah işlerini konuşabilmişsindir. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak.

Esen Sercan, Birbir Barışcan, Kartalmış, Zaza Kadir Alpkıray, Civan Onurdaş, Emre Yener, Boncuklara Fısıldayan Adam Ferhat Kırdı, bu derlere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Haklı karıncaya yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede aşılacak yol hiç değiliz. Murat abi, T3A13'ten ben Ömer Elmastaş, farklı hapishanelerde ve koğuşlarda bulunan amcam Özkan Tagu, abim Kadir, Deniz Sidar, Deniz Sedat Ulu, dostlarım Agit Arslan, Berşan Polat, Hakim Bal, Eren Kolik, Mehmet Tatbak, Mami, Birlik Osman, Kırcal, Emircan, Açık Göz, bu derlere selam olsun. Ben T3A13'ten Ömer Elmastaş, Yanmır'ın yan azadiyim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten kalenin hızlı sokaklarından Şefikcan Namıder. Çapu aleyküm selam Şefik kardeşim. Başta Öz abim Agitcan Devran. Azat Yatmaz Yıldızlı Muro kurumda C3 koğuşuna bulunan Havan Keser Sıraç Kahraman. Yani Pango akabinde amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet dayımız Sado Çelik. Ve oğlu Baran Çelik Mustafa Başar Namıder. Grover kardeşlerim Selçuk Yılmaz Zaza Çakır. Can dostum Çimen Tepeli sokaklardan Ramço Eski Çamlık'tan Egemen Daş'tan dayıma selam eder. Bu sözüm de sokaklardan Ramço'ya gelsin. Biz geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız sanmasın. Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin, kurtlar sofrası armağan olsun. Çapu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten Mustafa Başar Namıder. Grover aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet Sado Çelik, Aslanoğlu Baran Çelik, İki Gözüm Baltazar Sato kardeşlerim. Sokaklardan Çimentepe'li Ramço Kaleli Şefik Can Çapo Aktepe'li Sadun Şipşek Kadir Burak Keser'e selam eder. Kadın Kapalı'da bulunan Dilara Tebe acil şifalar diliyorum. Ne kadar çukura batmış olsak da kum taneleri gibi en tepeye çıkacağız. Günler bir fırtınaya bakar ve selam Yıldız Silbe'den. Aşk laftan anlamaz ki, tüm laftan anlamayanlar armağan olsun. Hayırlı yayınlar abi. Eski Çamlık'tan Grover Egemen Daş'tan dayıma da selamlar. Sağ ol kardeşlerim. Murat abi ben T3B3'ten Çam Dibinden Alperen Yaman Namıder Alkapon aleykümselam Alperen kardeşim. Öncelikle amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet Beko Zengin. T2'de bulunan Aslan kardeşim Arda Yaman akabinde kardeşlerim Emir Ercan Namıder Asil. Abdülaziz Bayraktan Arda Karanlık Aktepe'li Sadun Şimşek Devran Koçan Onur Kaza selam eder gece bir söz. Şeref dağındayız kaybeden tırmanamaz. Grup yorundan güzel bir şarkı tüm mahkumlara armağan olsun. İki güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.

0: yaşanmıyormuş.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam.

Evet, kaldığımız yerden devam. Şakran T2'de yasmakta olan bir tanecik eşim Sezer, sayım seni çok seviyorum. Deli kocam benim. Yıldız Silver, şu metresin önü bir uzun alan şarkısını sana armağan ediyorum. Allah'a emanet ol. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalı davulundan umut ışığım gülüm. Sen benim dilimden düşmeyen doğam her gün. Bir umutla beklediğim en güzel yarınımsın. Ve adım gibi biliyorum ki bir gün kavuşacağız seninle. O zaman ne bu dertler kalacak ne de hüzünler. Bilmez miyim sevdiğim bütün güzel şeylerde bir eden bir yürekte başlar. İlk önce yürekten isteyeceksin, sonra sabırla sevdiğim. Kavuşmamız lazım. Gönlümün baş sultanı. Seni çok seviyorum, sevgilerle Gökhan Ergül. Gülo kardeşim. Gülo Ergül. Bilmiyorum duydun mu açılışta. Gökhan kardeşim sana çok çok selam vardı. Vasili için abisin senden haber bekliyorlar. Bir gün olsun kardeşim benim. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalı davulundan gülüm. Geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği beraber inşa edebiliriz. Kendine iyi bak oralarda. Telefon muhabbetini abime haber gönder. Bugün abimi arayan numarayı ben aradım. Bayram tatili nedeniyle bayramdan sonra kalmış. Sen abimin mektubunu aldın mı? Ondan da bir şekilde haber ver, sana zahmet gülüm. Yanında bulunan kardeşlerim Ceren Bahri ve İkra kardeşime de selam olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Halil Karagöz, kadın kapalı davulundan en derli Muğlalım. Sen o güzel canını sıkma, her şey olacağına varır. Bu hayatta biz en güzelini istesek en güzeli olur. Seni seviyorum. Kardeşim Ferhat Turgay radyo başına. Ferro kardeşim geleceğim geleceğim dedim. 5 sene oldu gelmedin. Kendine yakışanı yap. Güllü'den bir sevgi borcum var. Benim derlime ve kardeşim Gökhan Ergül ve derlisi Gülo Ergül kardeşime armağan olsun. Sevgilerle Halil Karagöz. Murat kardeşim, Şakran kadın kapalı B1 koşuna atmakta olan Sevim Küleş, ben Hamiyet'in annesi. Gül teyzem, benim güzel kızım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Rabbim hepinizi oradan bir an önce kurtarsın, bu yeni yaşın sana özgürlüğünü getirsin. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun, armağan olsun. Şakran kadın kapalı B1 koşuna atmakta olan Hamiyet Küleş, güzel kardeşim Sevim Küleş, canım Eltim kardeşim, dostum, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice uzun senelerin olsun, bu yaşın sana özgürlüğünü, mutluluğunu getirsin. Her şey gönlünce olsun, seni çok seviyorum. Benden kardeşime Sibelcan Kız Kıvrak şarkısı armağan olsun. Sevim kardeşim, 3969'dan da senin doğum günü mesajların vardı baya. 7-8 tane kadar okudum, muhtemelen duymuşsundur. Ben Karşıyakalı Hasan, selamünaleyküm Murat abi. Ben Karşıyakalı Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Kadın kapalıdaki Pınar'ıma sesleniyorum. İnsan bazen birini öyle sever ki ne kavuşmak biter içinde ne de özlemek. Herkes geçer diyor ama bilmedikleri şey şu. Bazı insanlar unutulmaz, sadece hasretiyle yaşamayı öğrenirsin. Pınar'ım sen benim yarım kalan değil, sabırla beklediğim hikayemsin. Murat abi, ben Karşıyakalı Hasan, kadın kapalıda bulunan Pınar'ıma sesleniyorum. Sevda dediğim biraz da yokluğa alışamam. Yokluğa alışamamaktır. Gün geçiyor, zaman akır ama insan sevdiği her gün ilk günkü gibi özler mi? Ben özlüyorum Pınar'ım. Belki yan yana değiliz ama inan kalbim hala senin yanında nöbet tutuyor. T2A7 Can Özdemir radyo başına. Aşkım, balkocam, nasılsın? Seni gördüğüm için keyfim yerinde ama eksiğim. Bir ay sonra eve döndüğünde her şey tamam olacak. Seni çok özlüyorum dünyam. Her anımızı, her halimizi umarım keyfin yerindedir. Seni çok seviyorum. T2A7 Can Özdemir. Aşkım, annemle baş başa yemek yeme hava almaya çıktık. Pierre gidiyoruz. Yemek yiyip eve geçeceğiz. Seni çok özlüyorum. Annemin de çok selamı var gelmeni. Dört gözle bekleyen kocaman bir aileye sahipsin. Minik bir ordu var arkanda. Aşkım, yakışıklım, seni çok seviyorum. Ben Aleyna Bektaşoğlu, eşim Tahsin Bektaşoğlu. Sen benim bu hayattaki en güzel kaderimsin. Kalbimin kıyısına vuran en dirgin dalga. Ömrüme doğan en güzel sabahsın. Varlığınla hayatıma kattığın tüm güzellikler için şükürler.

olsun. Ben Aleyna hep Bektaşoğlu, eşim Tahsin hep Bektaşoğlu. Bazı insanlar sadece hayatınızda olur. Bazıları ise hayatınızın kendisi olur. Sen benim gökyüzüm, nefesim, her şeyimsin. İyi ki benim yol arkadaşımsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Eyüphan Bozkurt. Aleykümselam Eyüphan kardeşim. Öncelikle dayım Erhan Tan ve Kader Birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aksel Varol, İbo Sil, Harun Aydemir, Selçuk Karabalık, Ferit Adalı, Emirhan Ceylan, Aliço Uluçamlı, İbo Cansayar, Suat Akbalık, Atakan Kahraman, Arda Kuvaoğlu'na selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Tutukluluk yapmayan tek şey cesarettir. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle dayım Erhan Tan ve Kader Birliği yaptım. Abi kardeşlerim Oben Yılmaz, Eren Karstalmış, Harun Aydemir, Yusuf Yakaş, Burak Polat, Mehmet Oruç, Eyüphan Bozkurt, Suat Akbalık, Atakan Kahraman, Ahmet Zümrüttaş, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Murat Deveci, İbo Sile selam olsun. Geceyi Erhan Tan dayımın sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Herkes sana sırtını dönse, kalabalıklar seni yalnızlığa itse, ben tam karşında dururum. Omzun olurum, sesin olurum, hiç düşmeyiz diyemem. Çünkü insan düşer, hayat tökezletir. Ama düştüğün her yerde seni yerden kaldıracak el olurum. Yorgunluğuna yaslanacak omuz olurum. Kalbimin bütün riskleri aldığı tek tarafsız tarafımsın. Seni çok seviyorum. Bir tanem Sezen Aksu'dan Gidemem şarkısı armağanım olsun. Murat abi selamun aleyküm. Ben T216'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatan canım eşim Yersu Gökçe Tosun. Güzeller güzelim boncuk gözlüm. Sevda neydi deselerdi senden başka cevabım olmazdı. Bu hayatta başıma gelen en güzel şey senin varlığın ve ben seninle kavuşabilmenin heyecanı ile yaşıyorum. Bir gün ellerin ellerime değdiğinde onları hiç bırakmayacağım. Bir an olsun seni yanımdan ayırmayacağım. İyi ki sen sevgilim. Seni çok ama çok seviyorum. Boncuk gözlüm, az daha sabır. Günler çok yakın. Murat abi ben T2A16'dan Kadir Tosun. Kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Ne kadar çok sevdiğimi anlatmaya kelimeler yetmez. Sen benim gökyüzümdesin, sen benim güneşimdesin, sen benim hayatımın anlamısın. Seni sevmek benim için sadece bir his değil, bir yaşam biçim. Seni sevmenin güzelliğini seninle paylaşmak, seninle birlikte hayatın güzelliklerini keşfetmek benim en büyük hayalim. Seni sevmenin güzelliğini her zaman kalbimde taşıyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi selamünaleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın, aleykümselam Yalçın kardeşim. Yalçın Çakmak, Şakran Kadın Kapalı'da bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Niye aramıyorsun merak ediyorum. Dakikaların vardı, arıza mı var telefonlarda acaba? Bilmiyorum, seni çok özledim, seni çok seviyorum. Bu kahrolduğum bu günler her geçen gün daha da çekilmez hal alıyor. Gel bitsin bu, senin canını verebilecek kadar çok seviyorum. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşuna bulunan Tülay Çakmak. Aleykümselam kız kardeşim. Arkadaşlarım Çiven Tepeli, Tayyip'e Kızıltepe, Esen Tepeli, Yağmur Yılmaz, Funda Baltacer, Zekiye Nur Bülbül, en güzel şarkılar bizlere gelsin. Ve sevdiğim üstün dostlara geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. Yokuşları biz tırmandık, zirvelerde kimseye selam borcumuz yok. Ben Tepecik'ten Tülay Çakmak. Ben o gün Özdemir Kadın Kapalı'da olan aslan eşim Deniz Giz Bebek Özdemir, sana APS attım, eline ulaştı mı haber ver. Senin faksın geldi, her ne kadar zor günlerden geçsem de ben biliyorum hep yanımdasın. Yıkmaya güçleri yıkıldığımızı görme ömürleri yetmez, ömrüm sevdiğime gelsin. Ben o gün Özdemir Kadın Kapalı'da olan Giz Bebek Özdemir radyo başına. Ölüme hayran olan adamı kendine aşık eden kadın, yaşadıklarını unut, yaşamadıklarını düşün. Çünkü ben seni öldürmek için değil, yaşamadıklarını yaşatmak için varım. Ömrüm El Musto, seni kalbime yazdım, armağan olsun. Ben o gün Özdemir, aslan eşim Deniz Giz Bebek Özdemir, radyo başına. Aramızda dağlar bir ihtimal daha var, unutma prenses. Bu serseri sadece senin için ağlar. Era 7 çapına vuruldum, armağan olsun ömrüm. Ben o gün Özdemir Kadın Kapalı B1'de olan aslan eşim gözümün bebeği Giz Bebeğim. Bugün de ise o gün geldiğinde her gün bizim olacak. 5 yıl değil asırlar bile geçse soyadım sana çok yakışacak. İyi ki varsın. Muti'den ille desen armağan olsun. Ben İstanbul'da o gün Özdemir benim için değerli canlar Cüneyt Vargün, Burak Karaduman, Muhammed Öztürk, Selami Silmek,

0: Ecevit Kalkan, değerli abilerim Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, Engin Avşar, Hamit Cintan, Murat Canpak, Ercan Bali, Mete Dökme, Ferhat Tugay ve değerli can dostum Oğuz Toluk, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Celomen, bu değerlere selam ederim. Her zorluğun arkasında bir kolaylık vardır dostum. Oğuz Toluk'a Ayaz Erdoğan'dan baba şarkısı armağan olsun. Murat abi Şakran, T3-12'de bulunan canım eşim Balçovalı Fatih'e sarı kızından, sevgisini taşımak değil hasretini çekmek zor, gülmeyi unutmak değil ağlamaya alışmak zor, yaşamak ya da ölmek değil de seni özleyip de görememek çok zor, gözümün nuru seni çok seviyorum bir tanem, iyi bak kendine, canını hiç sıkma, o canda benim de canım var, unutma, Hava Öt'ten Kara Sevda sana gelsin ilk göz ağrım. Şakran, T3-12'de bulunan Balçovalı Fatih Ak'ta, aşkım bugün aradım, ben açtım ama açılmadı. Bir daha aramadın, aklım kaldı. Sabahtan beri aramanı bekliyorum. Çok özledim seni. Ara, merak ediyorum. Seni çok seviyorum. Bir tane öpüyorum güzel gözlerinden. Murat abi yayınlar. C11'den Zeynep Usturan. Ablacığım seni bekledik, bugün aramadın. Telefonlarda mı sorun var? Merak ettik. Mesajımı duyduğunda aramaya çalış ablacığım. C11'den Zeynep Usturan radyo başına. Ablacığım seni bekledik, bugün aramadın. Telefonlarda mı sorun var? Merak ettik. Mesajımı duyduğunda aramaya çalış. Ablacığım aramanı bekliyorum. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Yusuf Afindi. Aleykümselam Yusuf kardeşim. T1'de yatan aslan amcamın oğlu Fuat Afindi. Başta olmak üzere diğer dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Benden Ahmet Kaya Bahtiyar şarkısı armağan olsun. Selametle. Murat abim ben Yusuf Afindi. Şakran'da yatan kardeşlerim Ömer, İlhan, Samet Ağar, Miki, Umut Fidan, Fuat Afindi, ismini sayamadığım dostlarıma selam olsun. Halit Bilgiç'ten biz yıkılmaz armağan olsun selametle. Şakran cezaevinden annem Mehtap, nasılsın, ne yapıyorsun annem? Biziz şükür, görüş gününü bekliyoruz, aklın bizde kalmasın. Abone olduk, seni çok seviyoruz, çok özledik. Var mı bir eksin, bir ihtiyacın? Allah'a emanetsin annem. Şakran Kadın Kapalı Cezaevinden Mehtap, ben yanımda olan Yonca Akan Cevriye, nesi var Gülden Koyuncu, Allah tez zamanda hepimizi çıkarsın. Bu şarkı size armağan olsun. Hece Herdem'den Yalan Dünya. Abican ben Şakran Kadın Kapalı B11'den Buse Işık, T3A28 İlker Özyiğit radyo başına. Ben sana boş muhabbetlere takılma dedikçe takılıp kalıyorsun, yapma bebeğim. T1-17 Eray Deniz Oyman Muhammed Sayın radyo başına. Eray ben böyle satış görmedim. İlayda'ya up uzun mesaj göndermişsin. Dün bana laf olsun diye iki satır, hani kardeşlik. Mami üstüne basa basa söylemişsin ya, yaptım istediğini, oldu mu? Ben Şakran Kadın Kapalı B11'den Buse Işık. Buradaki dostum Fatma Demirkıran ile geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Salağa yatıyorsunuz, sonra kalkmayı unutuyorsunuz. Olmuyor çiçeğim. Ses kayıtları vardı. Hemen onları da şöyle dinletelim. Doğukan kardeşimizin bir kısmını, Doğukan bir kısmını paylaşacağım kardeşim. Bir kısmını da ilerleyen süreç içerisinde paylaşacağım. Haberin olsun. Şöyle bir ayarlayalım. Evet.
1: Seni çok ama çok seviyoruz. Bir dahaki doğum gününde hep birlikte olma dileğiyle bebeğim. Allah'ıma emanetsin. Seni çok seviyorum.
2: Ben T4-8 komşundan Çukurmalı'da Yusuf İstanbul'a. Bugün günlerden Doğukan Erdoğan. Doğum günü kutlu olsun aslan abim. Nice mutlu senelere. Seni seven kardeşin Yusuf İstanbul'a.
0: Evet Doğukan, bir kısmını paylaştık. Diğerlerini de inşallah süreç içerisinde paylaşacağım. Bir kardeşimizin daha doğum günü vardı. Bakalım onu da ses kaydını hemen bulalım. Evet burada. Şunları da dinletelim.
3: Kardeşim doğum günü kutlu olsun. Ali Berat.
0: Bir dakika, Ali diyoruz da şimdi kendini bilmez 50 tane Ali kardeşimiz var. Ali Karataş. T3'teki Ali Karataş kardeşim, bu ses kayıtları senin. Tamam, bir tane de mesajım var, onu da paylaşacağım.
3: Doğum günün kutlu olsun. Allah inşallah yolunu açarsın Rabbim. Seni oradan çıkarsan kurtarsın Rabbim. Ali'cim benim, oğlum benim.
4: Ali abi. Ali abi doğum günü.
5: Ali'm güzel kardeşim, doğum günün kutlu olsun. İnşallah Allah'ım nasip eder de ilk ve son güzel yaşların nice özgür yıllara gel.
6: Hayırlı günler lider efendim, cezaevindeki canım oğlum Ali Karataş. Bugün senin doğum günün, annem yüzün hep gülsün, gönlüm ferah olsun, dualarımız seninle. Sabırla kavuşacağımız günü bekliyorum, seni çok seven annem. Oğlum için güzel bir moral türküsü çalarsanız çok sevinirim. O şimdi mahkum.
7: Doğum günün kutlu olsun kuzen. Şu an yan yana olamasak da aklımız kalbimiz seninle. İnşallah bu günler geçecek. Daha güzel günlerde beraber güleriz. Kendine dikkat et. Güçlüdür. Senin güç değiliz. Nice sağlıklı, huzurlu yaşlara kardeşim.
0: Evet, tamam, mesajınızı da okuyayım Ali kardeşim. Selamünaleyküm abi, ben İbrahim Karakaş, aleykümselam. Şakran T3'te yatan abim Ali Karakaş. Nice dertlere göğüs gerdik, daha nicelerini de göğüs gereceğiz. Umudumuz hep Allah'tan. Güvendiğimiz insanlar yok. Yol kararınca elveda dedi. Biz hep tek tek bugünden sonra da Allah'ın izniyle iyi olacağız. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Allah bizimle biraderim, nice özgür yıllara. En yakın zamanda oradan çıkman dileğiyle. Hoşundaki herkese selam olsun. Allah'a emanetsin Aslan abim. Ben Batuhan Kaya, Şakran T3'te yatan kardeşim Ali Karakaş'a Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısını çalar mısınız? Her nerede olursan ol, bir nefes kadar uzandayım, sabırlı ol. Atlatacağız bu günleri. Doğum günün kutlu olsun Aslan kardeşim benim. Altındağ'dan Polat Erdoğan. Ben selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam Polat. T4A8 koğuşuna bin selam olsun. Doğukan Erdoğan, doğum günün kutlu olsun. Ömrün uzun olsun, nice sağlıklı, özgür yıllara yoldaşım. Tez vakitte kavuşmak dileğiyle, beklenen ve özlenensin. Ama sesini de dinletelim Polat'ın.
8: T4A8 koğuşunda yatan Doğukan Erdoğan abimin gözlerinden ve ellerinden öperim. Sen bana Allah'ın verdiği en büyük dağsın reisim. Doğum günün kutlu olsun. Kurban olduğum Doğukan'ım benim. Az kaldı. Aslan kafese sığmaz oldu. Geliyor gelmekte olan nice özgür günlere inşallah. Allah her zaman yanında olsun. Az daha sabır, devranı döndüreceğiz.
0: Evet, bu kadar. Aman Polat'ın da sesini dinlettik. Ben hemen B1'de yatmakta olan Atahan Ersun. Anneciğim sürekli Sezen'le görüşüyoruz. Çok güzel yerler gösteriyor bana. Benim de içime siniyor. Her şeyin hayırlısı olsun canım oğlum. Ben hemen Beybir'de yatmakta olan Atahan Ersun. Canım kocam, işimiz bitti. Nehir kenarına gidiyoruz. Yağmur ile bol bol resim çekeceğim. Gördüğüm her yeri sen de gör istiyorum. Sen gelince her şeyi çözmüş olacağım. Seni çok seviyorum. Allah'a emanetsin kalbim. Hemen sayfamı yenileyim. Bir iki mesaj daha okuyalım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Biz T1A3 koğuşundan Ahmet Can Alan, Hakan Yavaş yani AK-47, Burhan Ormancı, buradan T1C14'te bulunan değerlimiz Harun Tarduş'a gönülden selam ederiz. Ahmet Şehrim benim şarkısı, can dostumuz Harun Tarduş'a armağan olsun. Ben T1A3 koğuşundan Burhan Ormancı, burada aynı ortamı paylaştım aslan dostlarım Ahmet Can Alan ve Hakan Yavaş, namıdar AK-47'ye yürekten selam eder, Eyüphan'dan kendime bir ceza vermeliyim, armağan olsun. Ben T1A3'ten Ahmet Can Alan. Buradan kader birliği yaptım. Can dostlarım Hakan Yavaş yani AK-47 ve Burhan Ormancı yürekten selam eder. Halit Bilgiç'ten bu şehrin canı cehenneme şarkısını armağan olsun. Ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş namı der AK-47 buradan kader birliği yaptım. Can dostlarım Ahmet Can Alan ve Burhan Ormancı'ya canı gönülden selam eder. Aynur Polat'tan senin için bu alemi yakarım şarkısı bu kıymetli değerlilere armağan olsun. T3'te yatan can parçam Mert Yıldırım. Hayatım evdeyiz, ben düğüne gitmedim, başım çok ağrıyor da evdeyiz sevgilim yani. Seni çok seviyorum adamım, kimseyle konuşasım gelmiyor ama sana evdeki perde.

perdeleri bile anlatsam, sana evdeki perdeleri bile anlatasım var. Seni çok ama çok özledim Mertom. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleyküm selam. Ben Şakran, bir nolu T tipi kapalı D3 koğuştan Gaziantep'li Karadayı. Canımdan çok sevdiğim sarışınım, nefesim, sevgilim, kadınım, prensesim Şakran kadın, kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan yaşama sebebim Meryem Çakırcı'ya. Hazar Yıldız'dan sana çok ihtiyacım var, çalarsan çok mutlu olurum. Ayrıca kadın kapalı B11 koğuşuna atan tüm bacılarıma da gelsin. Meryem'im benim, seni seviyorum kadınım. Her şey çok güzel olacak. Biraz sabır prensesim benim. İyi gecelerin olsun. Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum ama ben seni yaşıyorum seninle ve tek Meryem'im. Ben Şakran, bir nolu T tipi kapalı D3 koğuştan Gaziantep'li Karadayı arsız beladan. Sen olmazsan yaşayamam şarkısı Şakran kadın, kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan prensesim, hayatımın kadını, yaşama sebebim, hayatımın tek kadını Meryem Çakıcı için çalarsan sevinirim. Ayrıca kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan bacılarıma da gelsin. Meryem'im senden başkası haramdır bana. Seni çok ama çok seviyorum. Gecen güzel olsun kadınım benim. Her an her saniye aklımdasın. B11 koğuşundaki bacılarıma selam olsun. Meryem'im Antepli Karadayı. Murat abi ben Çağdaş hep Bektaşoğlu. Namiler Playboy. Çağdaş, Playboy Çağdaş. Bir nolda bulunan abim Tahsin hep Bektaşoğlu. Kardeşim Baki hep Bektaşoğlu. Yeğenim Mertcan, Akın, Bahtiyar, Yalçınkaya kadın kapalıda olan canlarım kardeşim. Sadiye hep Bektaşoğlu. Yeğenim Gizem, Akın. Yanımda olan arkadaşlarım, sevdiklerime benden güzel bir şarkı armağan olsun. Cengiz İmren'den sevdim, seviyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Aleykümselam Çağdaş kardeşim. İyi yayınlar Murat abim. Ben Tahsin hep Bektaşoğlu. Eşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Aleyna'm bugün uykudan çok mutlu kalktım. Çünkü ikimizi çok mutlu gördüm ve gülerek kalktım. Seni çok seviyorum. Güzel karım, Rabbime emanetsin. Sağ olasın Tahsin kardeşim. Şakran T3 Taylan Ozan denli bir canım var senden gayrı. O da senin olsun. Geçtim yar bilmez misin senden ayrı. Ben her gece böyle içtim yar. Bir an olsun düşünmedim. Ben her zaman seni seçtim. Yüreğimde hayallerin benden öte sevdan var. Yar gözlerin ağlar gibi. Yazı bilmez karlar gibi. Bakıyorsun anlar gibi. Sen dermanımın sahibi canım eşim. Seni çokça seviyorum. B11 koğuşuna olan Betül, Duran, Nurhayat, Altay, Bilge, Keleş ve Candan Gökmen. Yokluğunuz hissediliyor kardeşim. Ama sizi zayıf görmek istemiyoruz. İçeride dimdik durun, dışarıda arkanızdayız. Gün sayılıyor, sabır bitiyor, kendinize iyi bakın. B11 koğuşuna olan Betül, Duran, Nurhayat, Altay, Bilge, Keleş, Candan Gökmen. Hayat bazen insanı hiç istemediği yerlere sürüklüyor. Yine de sabırdan başka çare yok. Çıkınca kaldığınız yerden devam. Herkese selam. Sezen Aksu'dan sen ağlama armağan olsun. İki güzel şarkı. Sonrasında kaldığımız yerden devam.

Evet, kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. T3C7'den ben Gültepe'de Cavit Sevinç. Aleykümselam Cavit kardeşim. B17'de bulunduğum sürede benden desteğini esirgemeyen, B17'nin adaletini sağlayan abilerim Çamkuleli Ayhan Kılıç ve Ömer Şen Aslan kardeşim, Polat Gezgiç, Eski Çamlıktan İsmail Yavuz, Bucalı Ferit Alpay ve Mustafa Alpay, Çağlar Ongun, Sercan Paşalar, Mustafa Kandemir, Sedat Çanlı, Hızlı Meydancı, Halil Deniz Altıntaş, Oğuzhan Altay, Recep Marmarkaya, Umut Karasoy, Tekin Tunç Çekiç, Feyzullah Ergön, Hacı abi Korkmaz Kurt, ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selamlarım bakidir. Gece bir söz özgürlük bazen bir kapının ardında değil sabırda saklıdır. Murat abi ben T3C7'den Gültepe'li Cavit Sevinç, Aslan kardeşim Polat Gezgeç, Ayhan Kılıç ve Ömer Şen abilerim, ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selamlarım bakidir. Allah bu bedene bu canı verdi, bu yüreğe korku düşürdüğü gün bu canı alsın. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım güzelim benim, nasılsın, iyi misin, iyi olmanı Allah'tan iyi, Allah'tan isterim. Bak sıkılma kız, ölümlü dünya, sen benim Cindy bebeğimsin, hava ötleri gibi yüreğime zorsun, şarkısı armağan olsun Ceylan'ıma. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım seni çok seviyorum, seninle son nefesime kadar, yani bu canım bedenden çıkıncaya kadar kalpten sevgim sana doğrudur. Kendine iyi bak Cindy bebeğim. Kimler gelmiş Murat abi? Bu şarkıyı çalarsan Ceylan'ıma gelsin. Not İsmet Deveci kardeşim, Naciye sarsılır annem. Ben Erhan gibi bir şeyden sıkılmıyorum. Ben ne cezalar yattım, bu da vız gelir, vız gider bana. Kendinize iyi bakın. Veli Deveci'den başta Yamanların abisi olan Mert Ceyhan, Bayraklı'nın sefiri sağla... Bayrakların Sefiri Emircan, Zılan Aydın, Ferdi Bingöl, Tayfun Demirdaş, Tamer Demirdaş, Eşref Duman, Hasan Yüksek, Mafya Sedat, Bahattin Şengel, Fırat Hacı Bucak, Kedi Yusuf, Kudret Yüksel, Baba Saffet, Diyarbakır'ın Sefiri Arif Bingöl, İbrahim Kaya, Raif Kaya, Koray Koldaş, Tatar Alaaddin Vural, Üstün Caner Batur. Her gecenin bir sabahı vardır. Sizi seven Veli Deveci, te zamanda ailelerinize kavuşmanız dileğiyle. Murat Bingöl abim, sen de hapishanelerin gözde ve sevilen kişisi Sen Hüseyin Kağıt'tan Ya Beni Güldür Ya Öldür şarkısı, seni seven Veli Deveci Murat abi. Sağ ol Veli, ben de sizleri çok seviyorum kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Ahmet Doğan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. T1-19 koşuna atan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onunla beraber kader biliyor.

Hatta abi kardeşleri dostları başta amcamız Serdar Özcan, Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Ömer Altun'a bin selam ederim. Abim Yusuf Can Bilal der ki biz her koşulda aslan gibiyiz. Bizim de derdi olan derdi bitmez Bayraklı, Bornova, Manavkuyu çocuklarına selam olsun. Murat abi ben Buca'dan, Ahmet Doğan T1-19'da yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler ve onun abi kardeş dostları olmak üzere Saftar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçekler, Caner Çelik, Kadir Can, Yiğit'e, Rıfat İnce selam olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki havaya pus çökünce herkesin ne olduğu belli olur. Şartlar ne olursa olsun biz aslanız, aslan Bayraklı, Bornova, Manavkuyu çocuklarına selam olsun. Murat abi ben Buca'dan, Ahmet Doğan T1-19'da yatmakta olan derli aslan abim Yusuf Can Biler, onun kader birliği yaptığı abi dostları kardeşlerine, başta Serdar Özcan amcamıza, Dilovan Vural, Batıkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can, Gökçen, Mehmet Sayar'a bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki bizim ağırlığımızı tartmaya çalışanlar kendi dengesini kaybeder, Bayraklı, Bornova, Manavkuyu çocuklarına selamlar olsun. Ben T3C3 koğuşundan Tamer Ayaydın, kader birliği yaptım can dostlarım ve arkadaşlarıma hitaben Görkem Can Öztakar, Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Doğan Özdemir, Hakan Keser, Şeyh Musürer, Ahmet Balcı, Enes Agirman, Hamuke, Sait Meriç, Sabri Demircan, Kadir Demir, Tevfik Aydın, ismini saymadım, tüm abi kardeşlerime selam olsun. Ben T3C3 koğuşundan Tamer Ayaydın, benim için değerli olan dostlarım Özhan Özgün, Barış Koçar, Hakan Kırımlı, Mithat Belgin, Nafiz Gök, Eyüp Çiçek, Murat Çiçek, B8 koğuşuna ayrıca ismini sayamadım tüm Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına sıradaki şarkılar armağan olsun. Şakran Kadın Kapalı'da olan Damla Yesmesler ve Ben Ablası Yağmur, Canım Kızım Seni Seven Canın Ablan, Sen Sıkma O Güzel Canını, Tez Zamanda Alacağız Seni Oradan Prensesin. Şakran T1'de olan Şenol Yesmesler ve Çınar Yesmesliler canlarım, ikinizin de gönülden bayramınızı kutluyorum, sizi çok seviyorum Yağmur Yesmesliler. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Harun Aydemir. Aleyküm selam Harun kardeşim. Öncelikle dayım Erhan Tan ve kader birliği yaptım Ahmet Zümrüttaş yani Azi, İbo Sil, Eyüphan Bozkurt, Aksel, Varol, Mehmet Oruç, Halil Deniz Altıntaş, Burak Polat, Yusuf Yakaç, Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, İbo Cansel, Ahmet Sil, Ali Uluş Çamlı'ya selam olsun. Gece bir söz noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vadettiler. Şimdilik zindanlardayız. Saraylarda görüşmek dileğimle. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Sevgilim uyurken Allah'a emanet ettim, uyanınca varlığına şükrettim, yolum yoldaşım her şeyim. Hayat bize ne getirirse getirsin, senin varlığınla hepsinin üstesinden gelebilirim. Sen hep var ol, sen hep iyi ol bir tanem, seni çok seviyorum. Sana sen dermanımın sahibi şarkısını armağan ediyorum, sen gerçekten benim dermanımın sahibisin. İyi yayınlar Murat Bey, ben Müşkan B10'un prensesi Damlam. Ben inanıyorum ki bir yerlerde o aydınlık sabah bugün geçtiğimiz karanlık yollara değecek. Sadece biraz daha sabır çiçeğim. Yarın anneme gideceğim, öğlenden sonra ara beni. Ben Nehir B10 koğuşunun prensesi, annelerin en güzeli çok yakında yanımızdasın. Çok az kaldı, seni bekliyoruz. Beni merak etme, senin dualarınla çok iyiyim canım annem. Seni çok özledim, ben kavuşmamıza az kaldı. En kısa zamanda kavuşacağız canım annem. Kalbimi kırıyorlar anne, derya bedavacı çalarsan çok mutlu oluruz. Selamünaleyküm Murat abi. T2B16 koğuştan Samet Kırk Dişçioğlu. Aleyküm selam Samet kardeşim. Namı der Cio. Koğuşumuzun adaletini sağlayan abim ve dayım namı der Zalim Fro. Fırat Badak, Yaşar Akköse, aslan gibi dost bildiklerim, Dibek başından Uğur'da namı der Leon, Yeni Çamlık'tan Emre Dağ Koçak, Yekta Çakar, Veysel Tunç, aslan dayılarım Uzeyir Çorum, aslan Kesel, tüm T2'de yatan not olarak dalında düşen yaprak rüzgarın oyuncağı olur. Ahmet Kaya'dan Dardayım şarkısı benden bu canlara armağan olsun. Murat abi mesajım Şakran T2B16 koğuşuna atan sevgilim Samet Kırk Dişçioğlu'na. Sen benim en güçlü yanım, en büyük sabrımsın. Bir gün değil her gün seni bekliyorum. Yıldız Silve, gitme kal benden sana aslan sevgilime. Allah'a emanet ol. Meltem Erdoğan'dan kıymetlisi Doğuş Erdoğan'a bir söz. Umutsuzluk yok, dua var. Acele etmek yok, sabretmek var. İmkansız diye bir şey yok çünkü Allah var. Doğuşum aslan parçam, Rabbim senin o güzel kalbine göre versin. Tek kişilik ordum, seni çok seviyorum, çok da özlüyorum. Az sabır iki gözüm, güzel günler çok yakında, Allah'ıma emanet ol. Doğuş Erdoğan namı der Canik.
Ben Meltem Erdoğan B. Onda yatmakta olan eski koğuş arkadaşlarım Özlem Yüksekdağ, Sinem Güngör, Rukiye Çitrak, Gül Sonsuz, Selinay, Selo, Damla Çakmak, Bilge Beyaz, Vesile Teyzoşum ve ismini saymadım tüm ablalarım, kardeşlerim. Sizi unuttum sanmayın. Kısa bir süre yatmış olsam da aynı sofrada yedik içtik, aynı kaderi paylaştık. Hepiniz bende büyük. Yeriniz bende büyük. Rabbim sizi tez zamanda kurtarsın inşallah. Tepecik Tenekeli'den herkese selamlar. Çok tanır az severler Meltem Erdoğan. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben Hüseyin Can Patır. Aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Sağ olasın. Senin aracın ile değerli ve kıymetli abi dostlarım, öncelikle Özkan Demirbaş, Afosi, Yavuz Selim Baydar olmak üzere Özgür Karabağ, Deniz Karabağ, Emrhan Öztürk, Savaş Duman, Fırat Duman, İbrahim Sezgin, Aran Çoban, Melihcan Ataş, Cem Cander, hepsine selam eder Müslüm Gür. Sesten Gönül Nikah şarkısı derlere armağanımızdır. İyi yayınlar dilerim sana da Murat abi. Ben Hüseyin Can Patır. Sağ ol Hüseyin Can kardeşim. Murat abim öncelikle kolay gelsin. Ben Melihcan Ataş. Aleyküm selam Melihcan kardeşim. Senin aracılığıyla değerli ve kıymetli olan abi dostlarım Hüseyin Can Patır, Agosi, Özkan Demirbaş, Cem Cander, Anıl Teker, Alaaddin Gümüş, Mehmet Eren Kurtulan, Ahmet Ar. Ayrı ayrı kurumlarda bulunan kardeşim Kerem Çolak Çivi, Emir Çelik, Mahsun Aydemir, Muhammed Sayın, Egecan Yılmaz ve beni tanıyan tüm herkese selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. Ben Menemen B 17 olan annesi nefesi Furkan Çubukçu, sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece seninleyim. Sen hep bir yanım eksik, tam bir gülümserken içimde bir boşluk ürperir. Ne tam mutlu olabilirim, ne acıyı anlatabilirim. Çünkü bir yanım evlatla dolu, diğer yarım hasretle oyulmuş gibi. Sen benim yarım kalmış tamamlanmayan hikayemin sonu, gelmeyen yolum, sabah olmayan gecelerim, boşluğa dolmayan sol yanımsın, kurban oldum iyi kimsin. Kıymetli meselde Bağcan Batman'dan Diyarbakır'a armağan olsun Sevim Çubukçu. Biz John 4 koğuşundan Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz, dostlarımız İmparatoriçe, Mehtap Gezen, Güler Demir, Kıran Esen, Çalışkan, Nehir Otokes, Nehir Otoker, Senem Çetinkaya, Arife Gülce Gün, Gamze Çakar, Bilge Özgören, Pelin Dursun, Ezel Özalp, Rabia Taşkesen, Poyraz'ın sırası Aysun Hendek, başka koğuşta bulunan canlarımız Gülsüm Yazgan, Çilem Duman, Ceren Ogan, Bahriye Güney, Nergis Erol, İkra Ada ve Ramo Temel'e selam olsun. Murat abi bizim için etkinden kralını tanımam, çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abimiz, sağ olun kız kardeşlerim. Biz John 4 koştan Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz, benim sevdiğim adam Cengiz Özdemir radyo başına. Kampüsteki selamını aldım. Seni çok seviyorum, bunu unutma. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Hükmü veren gözlerine özgürlük neyime Murat abi. Benim için Uygar Doğanay'dan Gemileri Yaktım. Çalarsan sevinirim. Sana da selam olsun Murat abim. Aleyküm selam kız kardeşlerim. Ben C8'den Mine Ekitmen, ben bazı insanları yüreğimin en güzel yerine taşıdım. Yeri geldi tartıştık, aynı odada günlerce sustuk, konuşmadık ama aynı masada biz olduk. Ebedi dostum Ulviye Uçar Çilek, dostum Dilek Karakaya diyelim. Kardeşlerim Elif Bozkurt, Çilem Demir ve dünyalara sığdıramadım. Sevgilim Rafet Kale, aklım sende olunca kendimi hep eksik hissediyorum. Gözlerim açtığımda yanımda olmamanın verdiği o sızıda seni göremedim. Her saniyede kalbimin her atışını özlüyorum. Sensiz olan hiçbir şey istemiyorum. Ayrıca Sinan da abime de selam olsun. İyi akşamlar Ankara'dan selam olsun. Kızım Elif Bozkurt için Latif Doğan'dan sözüm söz armağan olsun. Not yanımda olmayıp da dualarımda ve yüreğimde olan bir tanecik kızım var. Allah'ım Elif'imi sana emanet. Sen koru Allah'ım. Seni seviyorum güzel kızım. Yanımda olmayıp da dualarımda ve yüreğimde bir kızım var. Allah'ım Elif'imi sen koru. Sen koru, kolla, zorunu kolay eyle. Dilindeki, gönlümdeki dualar üzerine olsun bir tanem. Murat abim yakışıklı sevdiğim Bayram Türkeli radyo başına. Ömrüm evdeyse her şey yolunda, sesini duyamadım bugün. Sadece çok özledim, o yüzden sevdim. Yüzümü güldürenim, sen benim her şeyimsin. Sakın unutma, seni hep sevecek karın sevgi Türkeli. Selamünaleyküm Murat abi. Biz bir nolu A14 koğuştan Yılmaz ve Güneysak. Aleyküm selam kardeşlerim. Bizim için değerli olan canlarımız Aslan Kayınço, Mazcan Yatmaz, Ağdayımız Taşkın Eleftos, Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, Zeki Kaya, Devran Yüksek, Erdoğan Dikmenoğulları, Mesut Acıoğlu, Serkan Yavuz, Mustafa Çakır, Şahçıyan, Kurt Keko, Fırat Öztaşdelen, Şevket Vazgeçtim, Osman Karakalpak, Remzi Tekdemir, Berhan Teliman, Sedat Sağlam, Abdüsamet İlter, Muhammed Yılmaz, Tolga Özükan. Bugün batarsa güneş yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda vardır bir sabah elbet bir gün.
Ben T1 A14'te yatan Güney Sak, kadın kapalı B1'de yatan Yaren Serpil Sak. Canımın içi sana gülüm demem, gülün ömrü az olur. Sen benim ömrümsün, seni çok seviyorum canım, kendine iyi bak. Selam Murat abim, T4 A15 koğuşuna yatan Şakir Söylemez canım. Sen kapattıktan sonra Yasin aradı. Pazar günü Hazal'la Ömer, Adil'le Yasin gelecek.

0: göstermiş sana ziyaret. Ben de diğer haftaya gelirim. Haberin olsun, seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Şakran T4 A15'te yatan eşim Şakir, seni sevmek aklımın sustuğu bir andı. Hiç düşünmedim. Sadece kalbimle yürüdüm. Ne nedenini aradım ne de sonunu. Çünkü sende garip tanıdıklık vardı. Sanki yıllardır eksik yanımı bir gülüşünde bulmuş gibiyim. Seni Rabbime emanet ediyorum. Aleykümselam kardeşim benim. Bence 8'den Kürt kızı Arzu Kaya, Zeki'nin arzusu diyelim. Radyo başına. Bu dikenli yollar birbirimize kavuşmak için, senin için, benim için, mutlu, huzurlu bir yuva için olacak. Bizim için sevdiğim. Biz biriz, kanımız aksa da ruhumuz yansa da biz susmayacağız. Bir ömür senin olmaya yemin etmişiz. Göldeki kumlar kadar susuzum, sana aşığım, hastayım sana. Doktorum Uygar Donay'dan derdime derman armağan olsun. C8'den Arzu Kaya, C10'da olan canıma can olan eşim Doktor Zeki Kaya. Bir kuş olsam konsam göğsüne, öpebilsem boynundan. İnan bir daha uçmak istemezdim sevgilim. Seni sevmek öyle güzel ki, öyle heyecanlı ki, en iştahlı, en telaşlı hallerinde. Seni çok seviyorum erkeğim. Seyda Perinçek, Derdo şarkısı sana gelsin gönlümün şöleni. C8'den Arzu Kaya, benim olan adam Doktor Zeki Kaya. Ben seninle yaşamakla gurur duyuyorum. Sen benim yüreğimin en güzel sabrı sahibisin sevgilim. Seni her gün daha çok özlüyorum. Her geçen dakika çok seviyorum. Ne olursa olsun kalbimin tam içindesin, nefesim. Her anında sen varsın. İyi yayınlar Murat Bey. Canım kızım Beyza Özkan, uzaktasın diye yalnız sanma. Duam sana, yüreğim seninle, nefesim bile seninle. Sen her mevsim açan tek çiçeğimsin. Benim güzel kızım, Allah'a emanet ol. Annem iyi geceler. Canım kızım, kalbimin en hassas noktası, dünyanın en güzel çiçeği güneşim. Gökyüzüm, gözümün nuru, her şeyim Beyza Özkan. Cennet kokulum, bu gece sana Edip Akbayram'dan Hasretin Yandı Gönlüm şarkısını armağan ediyorum. Aşkım çok özledim senli günlerimizi. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül, Şakran'da yatan kral abim. Her gün çıkman için gün sayıyorum abim. Herkesin sana selamı var. Kadın kapalı cezaevinde olan Pınar Cuhallı, canım nasılsın inşallah iyisindir. Abim sana selamı var. Biz de sana selam olsun. Rabbim sizi tez zamanda kavuştursun. En güzel şarkılar size armağan ediyorum. İmparator kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Ben Pınar Cuhalı Şeytan, mektubunu aldım, mesajlarını duyuyorum, sağ ol. T2'de olan Muhittin Çalışkan, Çağlar Çakır, Yavuz Çelik, namı der Cüce. Aklımdasınız dostum, sizleri seviyorum. Tüm kader mahkumlarını Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ömer Çalışkan. Aleykümselam Ömer kardeşim. T3B2'de yatmakta olan abim Anıl Öztürk ve Efe Üzümcü kardeşim Yunus Emre Sağır'a selam olsun. Allah'ım sizi tez zamanda özgürlüğünüze kavuştursun inşallah. Murat abi, ben Ömer Çalışkan. Şakran T3'te yatmakta olan derlilerim Anıl Öztürk, Yunus Emre Sar, Devran Koçan, Soykan Soylu, Sabır Can Demir. Sabır Can Demir'e selam olsun. Selamlar şeffaf insan Murat Bingöl abim. Ben A5 Koç'tan Buhsenur Çevik. Aleykümselam kız kardeşim. Derlerim Öznur Kali, Şehriban Fidan, Sinem Özdamar, Kübra Tepe, Belgin Durak, Rukiye, Savaş Sıla, Maviş. Geceye bir söz bırakıyoruz. Giden gittiği yeri mutlu etsin. Kalan zaten baş tacıdır. Soner Sarı Kabadayı, Sefo. Her iki durumda şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben A5 Koç'tan Öznur Kalli, güzel küçük kızım Buhsenur Çevik, Mardinli güzelimiz Şehriban Fidan, Papatyam Sinem, Özdamar Bebek Yüzlü, Belkin Durak, nenemiz Kübra Tepe. Yok, özür dilerim, neşemiz Kübra Tepe. Evet, neşemiz Kübra Tepe, Rukiye Savaş Sıla, Maviş, Meryem Demirdöven, Mayın Tarlası şarkısı bu canlara armağan olsun. İnşallah Kübra kardeşimiz duymamıştır. Hemen kalan ses kayıtlarını dinleteyim Doğukan kardeşimizin. Ondan sonra bir 15-20 dakika müsaade isteyeceğim kardeşlerimizden. Hemen şöyle açalım.
1: Murat abi.
0: Aleykümselam.
1: Ben T4-8 koğuşundan Aktepe'den İbrahim Akbaş. Kısacası köfte. Buradan kader bile yaptım. Canımdan can olan abim Doğukan Erdoğan'ın yaş günü enişten duygularımla kutlar. Tez zamanda ailesine ve sevdiklerine kavuşmasını dilerim. Seni seven kardeşin köfte.
0: Niye açılmadı diğerleri?
2: Selamun aleyküm. Ben T4A8 koğuşundan Bornovalı Kelebek, yani Bedir Mehmet Doğan. Buradan kader birliği yaptığım canım kanım Doğukan Erdoğan. Bugün senin doğum günün dostum. Nice mutlu senelerde Allah gönlünce versin. Seni seven kardeşim Bedir Mehmet Doğan.
3: Selamun aleyküm Murat abi. Ben T4A8 koğuşundan Azat Delikanlı, yani Gölge. Bugün

0: Volkan Erdoğan kardeşimin doğum günü. Aslan parçam doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun. Nice mutlu günlerin olması dileğim. Seni seven kardeşin Gölge.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 A8 koğuşundan Feyyaz Pesketbol'un koğuşumun delisi Doğukan Erdoğan'ın doğum günü. Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelere. Rabbim bu yaşını ailen ve sevdiklerinle

0: Seni seven kardeşim Feyyaz Pesket.
1: Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Han'la Atalay'dan yıldız. Kısaca saati. Bugün iki gözüm aslan kardeşim Doğukan Erdoğan'ın doğum günü. Doğum günün kutlu olsun. Dostum iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Rabbim ayağına taş yedirmesin. Yeni yaşın sana özgürlüğünü getirsin. Tez zamanda sevdiklerine kavuşman dileğiyle. Bir gün değil bir ömür kardeşimsin. Seni seven kardeşim Cengiz Han'la Atalay.
2: Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Han'la sayısayım. Bugün ciğerparem aslan kuzenim Doğukan Erdoğan'ın doğum günü. Doğum günün kutlu olsun iki gözüm. Rabbim seni ailene ve özgürlüğüne kavuştursun. Nice mutlu senelere. Başımın belası can kuzenim. Bir gün değil. Son nefesime kadar kardeşimsin. Seni seven kuzenim sayısayım.
3: Doğukan'ım, canım, güzel oğlum, yakışıklı oğlum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bu sene de böyle olsun oğlum. Bir dahaki yaşında yanımızdasın Allah'ın izniyle. Seni çok seviyorum, kara gözlüm. O kara gözlerinden hasretle öpüyorum. İyi ki doğdun yakışıklım. Seni çok seviyorum.
4: Evet Doğukan kardeşim, hepsi bu kadar. Amen. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan. Canım kardeşim Doğukan Erdoğan, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Zor günler geçse de umut hep var. İnşallah bu son doğum günlerin olur içeride ve sevdiklerinin özgürce kutlayacağın güzel günler gelir. Sağlık, sabır, huzur diliyorum. Dualarım seninle. Seni seven abin Ferhat Arslan. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T4A2 koşulan Fafi Salih Dursun. Burada canımdan çok sevdiğim yol gösteren aslan gibi aslan mümin doğan babamız. Allah seni çoluğuna çocuğuna kavuşturmayı nasip etsin. Allah seni özgür günlere yan yana olmayı nasip etsin. Aslan babam mümin doğan. Bir mesaj daha okuyacağım. 15 dakika müsaade isteyeceğim. Mustafa Yıldırım. Bu şarkı kalbimin sahibine gelsin. Belki aramızda duvarlar var ama sevgimin önünde hiçbir engel yok. Sesimi duyuyorsan bil ki seni hala ilk günkü gibi çok seviyorum ve özlüyorum ve yolunu gözlüyorum. Seni seviyorum. Ahmet Kaya, kendine iyi bak. Mustafa Yıldırım, bize hiçbir zaman yolun kolay olacağını söylemediler ama şüphesiz ki Allah sabredenlerle birliktedir canım. Seni çok güçlüsün. Bu günler geçecek, birlikte mutlu olacağız kızlarımızla. Seni çok seviyorum. Şu iki günlük dünyadaki iki günümde sensin. Uzakta olsan da kalbim hepsi yanında. Sen yeter ki iyi ol. Murat abi yayınlar. Ben Sibel Keskiner, can dostum, Yersu Gökçe Tosun bir tanem. Sana bahsettiğim pijama takımlarını aldım, terziye verdim. Şortlu takım yapacak, hafif inceden dikecek, sen gelince sökersin. Çok güzeller, iki takım aldım, dört parça boşluk ayırırsın kargoya. Mektupla beraber vereceğim aşkım, bayramdan sonra elinde olur. Sen her şeyden en güzeline layıksın bir tanem, seni çok seviyorum. Murat abi, ben Sibel Keskiner, can dostlarım Yersu Gökçe Tosun, Damla Çakmak, Beyza Özkan, Zeynep Turan, Selin Aktaş, gece bizden bir söz. Yüzünüze vurmadığımız ayıplarınız sizi bize kafa tutacak kadar cesaretlendirmiş. Abi dostlarıma Selda Bağcan, dostum dostum çalar mısın? Not kızlar, yayını duyuyor musunuz? Duyduysanız haber verin bana demiş Sibel Keskiner kardeşimiz. 15 dakika müsaade isteyeceğim. Bir çay molası. Takriben 4 şarkı sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet, kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam. Ben Şakran Birnoğlu, T tipi kapalı D3 koğuşuna yatmakta olan Gaziantep'li Karadayı.

Şakran Kadın Kapalı B11 koğuşuna atan hayatımın kadını, prensesim, sarışınım, nefesim. Ömrüm Meryem Çakıcı için Kayahan'dan Senin Her Şeye Varım. Ben şarkısını çalarsan çok mutlu olurum Murat kardeşim. Ayrıca koğuşumda yatan çok değerli kardeşim Lokman Özkan ve Kadın Kapalı B11 koğuşuna yatan derdesi Ayşe Bozkuş'a ve de Kadın Kapalı B11 koğuşuna armağan olsun. Geceye not Meryem'im, seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan Meryem'im, bu ayrılığa dayanırım. Yürek gel desem gelemezsin biliyorum ama ben seni yaşıyorum. Seninleyim ve tek Meryem'im. Seni çok seviyorum kadınım. İyi ki varsın canım. Gecen güzel olsun. Sevgilerimle prensesim. Bu arada Doğukan Erdoğan. Anneni araman gerekiyormuş. Görüntülü Doğukan. Ya da artık nasıl arıyorsan bilgin olsun. Elinde yaş pastayla bekliyorlarmış. Doğukan Erdoğan kardeşim. Ben bir nolu C17'den Eray Deniz Oyman. B11'de olan İlayda Canlı'ya çok selamlar. İyi bak kendine dostum. Buse Işık'a da selamlar. Ben sana her zaman uzun yazarım. Dert etme, seviyorsunuz. Ben T1 C17'den Muhammed Sayın. Kendine hayran olanlara kimse hayran olamaz. Bazı insanlar can sıkıntısından kurtulamaz. Biz Muhammed Sayın, Eray Deniz Oyman, zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz vardır. Murat abi hayırlı geceler, sağ olun kardeşlerim sizlere de. Selam paşam, kolay gelsin bu hafta sonun, sana iyi yayınlar dilerim, sağ olasın Ayhan abişim. Buradan bütün kader mahkumlarını, aileleriyle sevdiklerini Allah kavuştursun. Allah herkesin dileklerini, isteklerini kabul etsin. Hozan Beşir'den bir şarkı, Hayatımın Anlamı Mavime Gelsin, seviyorum. Murat abi selamünaleyküm. C12'den Koçerom'un mavisi. Aleykümselam kardeşim. Abim buradan bütün arkadaşlarıma, Hürmüz'e, Gül ablaya, Ayşe, ismini saymadım, herkese selam olsun. İyi akşamlar, iyi geceler dilerim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Gece her şeyi örtüyor sanırsın. Oysa asıl örtüğü şey sessizliğin içinde yükselen sestir. İyi geceler. Kalbin neyi fısıldıyorsa o gerçek olsun. Murat abi ben Koçeron'un mavisi, hayat toz pembe görünse de göründüğü gibi değil. Mavi her zaman umuttur, özgürlüktür. Ben dürüstlük, insanın insan kişiliği masmavi olsun. Gökyüzü, deniz, her şey masmavi. Koçeron'un olduğu yerde hava değişir, laf ortada kalmaz. Hani derler ya, adam girer ortam ısınır. Paşam nasılsın, seni özledim. Buradaki herkesin sana selamı var. Vallahi Ayhan abi inşallah yarın yanındayım. Benim de mavim adını dudaklarıma değdiğinde ev oluyorum, ısınıyor duvarlarım, senin ellerin hala aynı. Korktuğum her gece gökyüzüne yamalayan kelimeler kifayetsiz kalır, işte o yüzden susuyorum ama bil ki ben ne kadar uzağa gitsem de kalbimde ilk adresim sensin mavim. Mehmet Fatih Özışık, seni severken bir an bile düşünmedim. Çünkü sen bu hayatta verdiğim en doğru kararsın. Sevilmeyi en çok hak eden insan ve aldığı her kararda arkandayım. Her konuda, her şartta yanındayım. Düşersen elini tutmaya, yorulursan omuz olmaya hazırım. Gözünden bir damla yaş düşmesine izin vermem. Bu dünyada bir değil bin kere daha gelsem yine seni sevmeyi seçerdim. Seni çok seviyorum güzel gözlüm. Mehmet Fatih Özışık. Mehmet Fatih Özışık, sen benim için özel bir insansın. Seni dinlemek seninle, konuşmak seninle, gülmek seninle, ağlamak bana mutluluk veriyor. Sen benim hayatımın her anının en özel parçası. Seni seviyorum ve her zaman da seveceğim. Ben T1A8'den Batuhan, Çalıkuşu canım karım Sezen Çalıkuşu. Dünkü istekte avukatla sürpriz yapacağını söylemişsin. Biliyorsun böyle şeyleri sevmiyorum. İçeriğinin ne olduğunu ablama haber yolla. Seni çok seviyorum. Ayrıca Eylem kardeşime de selam ediyorum. Çalan bütün güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, aynı ortamı paylaştım. Başta abilerim Saffet İlhan Özcan, Erhan Teker, Volkan Yılmaz olmak üzere değerli dostlarım Ferdi Demirbaş, İbrahim Alada, Resul Kortak, Kaan Erdoğan, Hüseyin Daş olmak üzere. Ayrıca T1A20'de yatan değerli kardeşim Erdoğan Dikmenoğulları, bu değerli canlara acı oğlundan bir daha sevmek yok, çalarsan sevinirim. Senin de gecen güzel olsun değerli abi Murat Bingöl. Gece sözümdür. Kredisi bitmiş dostlukların nimetini arttırmaya gerek yok. Sağ olasın Batuhan kardeşim. Sağ ol Batuhan'ım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Kaleli Sedat Aydın. Hayırlı akşamlar. Nasılsın? İyisindir inşallah. Murat abi sağ ol Sedat. Aleyküm selam. Hep beraber yol alalım kardeşim benim. T2'de olan abim Gökhan Aydın radyo başına. Abi sıkma canını. Umudu da veren Allah. Umut ettiren de o. Vakit ümitsizlik yok. Allah varsa çare tükenmez. Seni seven sayan kardeşin Kaleli Sedat Aydın. İlk önce Allah

sonra aynaya baktığın gördüğün aslana emanetsin. Selamünaleyküm Kale Murat. Ben Kaleli Sedat Aydın T1C 13 başta koğuşun adaletini sağlayan dostum Mertcan Büker Şahin Sarı Yamanlardan Aliş farklı koğuşlarda bulunan Mehmet Salman yani Uçe amcaoğlum Tweety yani Muhammed Aydın ve Eserli Baran Kale Murat bir sözle bitirmek istiyorum. Umudu da veren Allah, umut ettiren de o. Vakit ümitsizlik yok. Allah varsa çare tükenmez. Menemende yatan gözümün gönlümün hükümdarı Furkan Çubukçu. Bizim üslubumuz sert, içimiz merttir. Bizi tanımayanın sevme ihtimali yoktur. Zaten sevilmek gibi bir derdimiz de yok. Biz yan yana, el ele, omuz omuza olduğumuz sürece arkamızdakilere aldırış etmeyiz. Benim arkamdaki koca adam, sen hep var ol, seni canı pahasına seven sevginin Selinay. İyi yayınlar, ben Velat Koyuncu. Bu selamım aynı toprağın hamuruyla yoğrulduğumuz gölgesi üstümüzden eksik olmayan abilerim Serdar ve Mehmet Koyuncu'ya. Ağaç dalıyla insan kardeşiyle gürler. Sizin yüreğinizdeki kardeşlik ateşi bizi burada ısıtmaya yetiyor. Gölgeniz yeter, varlığınız her şeye bedel. Selam olsun o koca yüreklere hasret ve muhabbet ile sizleri seven sayan kardeşiniz Velat Koyuncu. İyi yayınlar, ben Baran Koyuncu. Bu akşam selamın en içlerini, özlemin en ağrını canım abilerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya gönderiyorum. Abilerim, hayat bazen insana ayrı düşürse de kardeşlik dediğin şey ne zaman yenilenir ne de mesafeye. Sizin oradaki güçlü duruşunuz burada bize güç ve umut oluyor. Yokluğunuz hissediliyor ama adınız geçtiğinde içimize yine gurur doluyor. Bilsin ki bu kardeşiniz sizi hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Dualarımızda, yüreğimizde her daim sizinle. Sabırla geçen bu günlerin ardından aynı sofrada oturacağımız, aynı gülüşte buluşacağımız günler elbet gelecek. Bu selamım gönlü güzel kardeşim Zindan Ahmet'e. Duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun gerçek kardeşlik hiçbir zaman mesafe tanımaz. Yokluğun her gün içimizde ayrı bir özlem bırakıyor ama biliyoruz ki sen dimdik duran yüreğinle her karanlığı aşacaksın. Buradan ismini geçtiğim hasret büyüyor, umut ise daha da güçleniyor. Bugün sabır vakit kardeşim, yarın ise özgürlüğe kavuşup aynı sofrada gülümsemenin vakti olacak. Erdal Güney'den Saklımdasın şarkısı armağan olsun. Ben T3A20 koğuşundan Berkan, Batur 2'nin oldu olan dayım Bayram Çarakırı, kadın kapalı B6 koğuşunda olan yengem Yonca Dik Kulak sizlere selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar yengem Yonca Dik Kulak ve ortamını paylaştığı armağan olsun. Ayrıca Simge'ye de çok selam olsun. Ben Tatar Berkan Batur. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C12 Karşıyakalılar koğuşundan Bulut Över. Aleykümselam Bulut. Başta abilerim dostlarım olmak üzere Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik, Namı Der, Cüce abi, Muhittin Çalışkan, İsmail Demir Koç, Batıcan Tu, Fıçı dostum, Mahmut Çiftçi, Mahmut Şeran, Emre Ördekoğlu, Yaşar Ördekoğlu, Eray Portakal, Samet Özdemir, Cengiz Özdemir, Nurullah Çelik, Ahmet Aydın, İlyas Kortak, Enes Yüzkaya, Yiğitcan Parlak, Ercan Ekin, Gökhan Soğukuyu, İstanbullu İsa Meriç, Emre Han, Türkmen olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Hepimizi Allah kurtarsın. Fıçı abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah inerim yeryüzüne alem seyreder beni. Murat abi sağ ol, Allah'a emanet ol. Murat abi ben T2C12 koğuşundan Bulut Över. Başta dostum Seyfi Bal. Başka koğuşlarda bulunan Ercan Küreş, Ozan Doğan, Kuşçu Ferdi, Murat Şimşek, dostum Kale'den Kesper, Ali Koyuncu'ya da selam olsun. Hepimizi Allah kurtarsın. Ben Berat Avşar, Aslan amcam Engin Avşar, kıymetli abilerim Gaffu Ahmet Bağcı, Baran Bağcı, Süleyman Bulut Avşar, Mehmet Toprak, Remzi Tekdemir, Emrah Kocaman, Haciko Nurullah Tar, Erhan Turgut yani Eroş, Muhammed Yılmaz, Şakir Söylemez, Celal Eken, Celomen, Mert Toprak, Özcan Avşar ve Özışık ailesine selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter Aslan amcam elbet bir gün. T2C5 Özcan Avşar, Öz abilerim Engin Avşar, Ali Arap Aslan, Süleyman Bulut Avşar, kıymetliler Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Polat Denerli, Tamer Demirdaş, Aktan İlaslan, Seçkin Der, Doğan Kurt, Mustafa Yiğit Öcü, Özgür Ökten, Mert Eko, Kahraman Celomen'e selam olsun. Serkan Yavuz Kral abim Engin Avşar, senin ismin yeter elbet bir gün.
T2C5 Serkan Yavuz, Kral abileri Mengin Afşar, Vahap Aksoy, Ali Gürbüz, Dostlar Özcan Afşar, Yavuz Ferdi Bal, Rojin, Yılmaz Devran Yüksek, Emirhan Temel, Berkay Malak, Apo Altun, Kubilay Çağlar, Mustafa Yiğit, Melihcan Bünyamin Durmaz, Mertcan Karayüz'e selam olsun. Krallar için değil, inançlar için can verilir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2D4 koğuşundan Yavuz Bal. Aleykümselam Yavuz kardeşim. Buradan senin aracınla dostlarıma selam yollamak istiyorum. Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Kadir Ruhat Üstündağ, Serkan Otoker, Erkan Barışkan, Hamdin Güler, Tatar Belkan, Batur Şapa, Hakan Ecerel, Sait Faik Ölçen, Yılmaz Güneysak Paşa, Açıkbaş Mahmut, Kırk Dişlioğlu, Samet Kırk Dişlioğlu, Mustafa Çakır, Gökhan Ecellioğlu, tüm bu canlara selam eder, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Giderse gençliğimizden gider, cesaretimizden asla Yavuz Bal. Murat abi, ben T2D4 koğuştan Yavuz Bal. Aynı kurum ve kampüste bulunan benim için değerli ve kıymetli dost abilerim olan Serdal Özcan, Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Hüseyin Başak, Kemal Acar, boksör Mahmut Aygün, Serdal Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Hacı Canlan, Abdullah Gezer, Zafer Mingan, Ahmet Kaya Karaboğa, Boran Çiçek, Yener Nantu, Eren Özbendir, Cüneyt Gültekin'e selam eden, kısa zamanda dostlar sofrasında görüşmek dileğiyle Yavuz Bal. Murat abi, ben T2D4 koğuştan Yavuz Bal. Öncelikle beraber kader birliği yaptım. Mahalle çocuklarım Cumali Kurkutan, Çınar Deniz Kurt, Gökhan Aydın, Güvenç Uluçamlı, Mersin Pınarlı, Cem Bayır, Tunç Boy, Emrah Gül, İbrahim İlhan, Burak Çelikta, Halit Yıldırım, Murat Paşallar, Hüseyin Akgül, son olarak da canım kanım olan kardeşim Ferdi Bal'a selam eder, en kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gelecek özgür günlerde, gelecek umut dolu yarınlara Yavuz Bal. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, selam olsun sana Murat abi. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal ve Zeki Okan başta olmak üzere. Abim Şeyto Serdal Aykurt, dostlarım Ahmet Acar, Ferhat Çakar, Emrecan Altun, Hasan Bostancı, Özgün Erkan, Mam Yılmaz, Murat Duman, Bergamalı Batu, Umut Arslan, Fevzican Karadeniz, bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz kimseye yukarıdan bakmadık ama kimsenin de omzumuza basmasına izin vermedik. Yolumuz zor oldu belki ama başımız hep dik kaldı. Murat abi, ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Senin aracınla canlarım kanlarım olan başta Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan, can yoldaşım Koray Kahramanlı, Halit Akbaba, Çınar Birlik, Mami Birlik, Devrim Birlik, Yusuf Gürçin, Hasan Güneş, bu derdi insanlara bin selam olsun. Aynı koğuşta kaldığım abilerim Zeki Okan ve Şeyto Serdal Erta, Serdal Aykurt, Ceyhun Öcal, bu derdi insanlara Ferhat Tunç'tan kanmasınlar, şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Şakran T3B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a bin selam olsun. Sevda dediğim biraz bela ister, biraz sabır. Biz ikisini de fazlasıyla yaşadık. Aslanın eşi de aslandır. Ahmet Kaya şiiri gazele. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8 koğuşundan Torbalı'dan Eren Köse. Aleyküm selam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan, soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere aynı akvaryumu paylaştım dostlarım, kardeşlerim. Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto Ahmet Atalay, Tan Yıldız, İbrahim Akbaş, Bedri Mehmet Doğan, Enes Turacı, Bornovalı Hızlı Kadir'e selam olsun. Ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki insanlar, insanların içinde insanlar hasret yaşarlar. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim. Çok seviyorum, hayatımın anlamı. Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim. Sen yeter ki bir ihtimal, belki gelirim de yeter. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto Ahmet, Feyyaz Pesket, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Bedir Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki el alem değil, elli alem de gelse sen kendinden eminsen, el alkışlar alem izler. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Söyle, kuzenlerin İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Resul, Yıldız Arap, Oktay Şaşo, Kerem Serdar Çelik,
Mehmet Fatih Özışık, Kadir Dağ, Osman Alçı, Sidar, Deniz Kardeşlerim, Mami Tutkun, Alman, Okan Gökhan, Karaduman, Polat, Denerli, Alparslan, Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullu Öncü. Benim çizgim nettir. Ya içeridesindir ya da dışarıda. Ben Baldokuyu'dan Zalo. Şakran T2'de yatmakta olan ağabeyimiz Serdar Koyuncu'ya selam olsun. Seni seven kardeşin Zalo. Murat abi, ben Ballıkuyu'dan Zalo. Çok derlilerim abim Serdar Koyuncu ve derli dostum Mehmet Koyuncu'ya

ve değerli dostlarımıza selam olsun. Kardeşiniz Zalo. Murat abi ben Zalo, değerli abimiz Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Nusret Aslan, Ramazan, Yavuz, Yusuf Kaya, Veysel, Yeşil, Ergül, Akkuş, Mustafa Çiçek, Mustafa Tekin, Remzi Kıran, Cengiz Kıran, Recep Gezek, Zindan, Ahmet Serin, Şirin, Can Polat, ismini sayamadım. Dostlara selam olsun, sizleri seven kardeşiniz Zalo. Selam Murat abi, aleyküm selam kardeşim. Savaş Aktaş, kalbim adam, biziz aşkım. Hiçbir sıkıntı yok. Bayram yoğunluğum var. Şükür onun haricinde iyiyim. Seni gördüm, daha da iyi oldum. Nasıl bir enerji tempo içindeyim anlatamam. Bunların nedeni senin yüzünün sesini duyup görmem. İyi ki benim hayatımdasın, neşemsin, huzurumsun. Oğullarım, tek insansın, varım yoğum. Sen ve oğullarım, güzel şeyler düşün. Allah'ın izniyle içinde sana ayırdığım büyük bir umut var. Seni çok seviyorum Savaş'ım. Savaş arkadaş, dünyaya bir daha gelsem yine seni sever, yine senin eşin olurum. Sen benim en büyük şansımsın, gururumsun. Şu an senin yanında olan herkesi kıskanıyorum. Ne şanslılar ki her gün senin yüzünü görüp sesini duyuyorlar. Onların yerinde olmak isterdim ve seninle bir ömür ceza yatmaya da razı olurum. Seni çok özledim, hasret kokulu kocam benim. Tüm şakran duysun, seni çok seviyorum Savaş arkadaş. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, kıymetli amcalarım Süleyman Bulut Avşar, Özcan Avşar, Efe Avşar, Kobra Hasan Avşar, Azat Özışık, Polat Denerli, Mehmet Toprak, Mert Toprak, Celal Celomen, Doğan Kurt, Ali Bilen İnan, eşi yok, Mustafa Yiğit, Yusuf Keskin, Kadir Tör, Adem Sabırlıya selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter, aslan babam, sana bin can feda olsun elbet bir gün. Ben Azat Avşar, kral babam Engin Avşar, değerli büyüklerim Gaffo Ahmet Bağcı, Baran Bağcı, Vahap Aksoy, Doğan Kurt, Gökhan Sara, Fatih Özışık, Ali Arap Aslan, Onur Özkan, Rafet Kale, Celal Eken, Celomen, Zeki Kamuran, Kaya Cikselo, Bünyamin Durmaz, Ali Can Coşkun'a selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter, aslan babam, ellerinden öperim. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, kral amcalarım, tüm Özışık ailesine Süleyman Bulut Avşar, Özcan Avşar, Vahap Aksoy, Mehmet Toprak, Alican Coşkun, Yusuf Keskin, Gaffo Ahmet Bacı, Cüneyt Gültekin, Gündoğan, Doğan Süleyman Akan, Ümitcan Taşdemir, Erhan Tuncer, Muhittin Karakaş, Batur ailesine selam olsun. Engin Avşar, sana canlar feda olsun aslan babam, elbet bir gün. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C12 Koğuştan Çağlar Çakır, aleykümselam Çağlar kardeşim. Abilerim ve dostlarım olmak üzere Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan, Mahmut Şeren, Yavuz Çelik Cüce, Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoç, Ahmet Aydın, Namıder Fıçı, Ercan Ekim, Portakal Kardeşler İstanbul'u, İsa Enes Yüzkaya, Bulut Över, Çimen Tepeli, Yiğit Emir Kırmızı, Gökhan Soğukuyu, Emre Ördek, Yaşar Ördek, Cengiz Özdemir, Coşkun Demirkol, Şeytan Serdal ve Kadın Kapalı'da bulunan Pınar Cuhalı. Ayrıca ismi geçen tüm abi ve dostlara selam olsun. Sizleri seven Muti Çakır ve selam. Ben Çukurmahalle'den Yazgül'ü Yatbaz T2'de bulunan Enes Yüzkaya ve Azat Yatbaz, T4'te olan Azican Yatbaz, Kadın Kapalı'da bulunan Tülay Yatbaz, Birsen Yatbaz, Burcu Gepsen, Murat abi hepsine Fikret Delikanlı'dan dön bana can el çalarsan sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın, aslan gibisiniz hepiniz. Allah'a emanet olun canlarım. Murat abi ben Dilara Duran Şakran, T1A2 koğuşuna yatmakta olan aslanım kocam Mehmet Demirkıran radyo başına. Kimsenin baharında gözüm yok. Ben seninle fırtınalı günler beraber aşmaya da varım. Yeter ki birbirimizden vazgeçmeyelim. Sen hiçbir kalabalığa değişmeyeceğim. Bir tenhasın, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A2 koğuşundan Mehmet Demirkıran. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Buradan senin aracılığınla dost abi kardeşlere selamlarımı göndermek istiyorum. Ben Örnekköy'den İkizler. Bütün roman çocuklarına selam olsun. Ferhat Tekeli, Gökhan Çelik, Hüseyin Bahkesen, Celal Maden, Keremcan, Yeşil Işık, Umutkan, Musa Aydan, Mesut Yür, Eşref Paşalı, Ali Ço, Görkem İlaslan, Kutsal Emir, Demirtaş, Taner, Yeşilda, Emre Ekin, Fırat Timuçin, Kemal Şahin, Neco Portakal, Kadir Portakal, İlker Demirkıran, Emre Kaplan, Mehmet Sayar, Orhan Alp İbiş, Doğukan Bulut, Nurullah Yılmaz, Emre Emir, Hüseyin Başak, bu değerli dost abi kardeşlere bin selam olsun. Allah tüm kader mahkumlarını ailelerine kavuştursun. Selamünaleyküm Murat abi ben Seyran, aleykümselam kız kardeşim. Şakran T1-17 yatan koğuşun Selvi boylu yakışıklısına güzel gözlüm Çekler Bakır'a selam olsun. Ayrıca Serhat'a selamlar Çekler'im. Sanıyorlar ki bir daha çiçek açmayacağız. Allah'a yemin olsun ki bu bataklıktan çıkıp en güzel çiçeği biz açacağız. Allah'a emanet ol Çekom. Çok seviliyorsun, çok özlendin Murat abi. Çekler için Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısını çalarsan sevinirim. Ayrıca bütün koğuşa da gelsin. İyi yayınlar abim. Sağ ol kardeşim. Ben Ali Açık'tan Karşıyakalı Nurullah

0: Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Ömer Ürün, Burak Kinci, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın, Güngören, Engin Özdemir, Mahsun, Oğuzcan, Neko'ya, Hüseyin Teke dayı ismini sayamadım, abilerime, dostlarıma selam olsun. Zamanınızın değerini bilin, boş insanlar harcamayın özgürlüğe. Ben Ali Açık'tan Karşıyaka'lı Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Ömer Ürün, Burak Kinci, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın, Güngören, Engin Özdemir, Mahsun, Oğuz, Can Neko'ya, Hüseyin Teke dayı ismini sayamadım, abi dostlarıma selam olsun. Aynı suda yüzüyor olmamız, aynı derinlikte olduğumuz anlamına gelmez. Bir şarkı sonrası hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz abi kardeşlerim. Bir şarkı sonrası.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

baba çovemin. Dili bunu da şavutu dayı, dili bunu da şavutu. Çov raşa tıkırlamın al işte dayı. Ove bunu tırşıya kotığı bunu dola. Azi mecnunum yarıyla muvvetla. Az nizanım kavçı ola. Derdi bunu grana dayı. Az katım havalemin düşman bun. Muhaz kır dilemin pişman bun. Felek canemin hoş şişman bun. Derdi bunu grana dayı.

Kenan Ali Açık'tan karşı yakalı Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Ömer Ürün, Burak Kinci, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın, Güngören, Engin Özdemir, Mahsun Oğuz, Can Neko'ya, Hüseyin Teke dayı, ismini saymadım abi, dostlarıma selam olsun. T4'te yatan aslan eşim Onur Camgöz, bir tanem geldik aklın kalmasın, pazartesi sabah geri döneceğiz, seni çok seviyorum, aklım fikrim gönlüm kalbim her daim seninle, gözlerini öpemiyorum belki ama içimden seni geçirdiğim her an o güzel yüreğinden öpüyorum elbet, bu zorlu yolda bir mükafat olacak bizim için, bir gün mutlaka aslan yarim, Allah'ıma emanet ol ömrüm. Şakran T2'de yatan canımın diğer yarısı Ertuğrul Gürgür. Ben yine seni seçerdim. 100 yaşıma 100 dünyada gençliğin herhangi bir versiyonunda seni bulur ve yine seni seçerdim. Seni çok seviyorum. Şakran T2'de yatan her şeyim Ertuğrul Gürgür. Aşkım evdeyiz, çıkmadık, merak etme, çıkmayacağız, öptüm sol yanından. Şakran T3'te yatan canım oğlum Sergen Gürgür. Annesinin bir tanesi ömrüm benim. Seni çok ama çok özlüyorum. Allah'ın izniyle az kaldı özgürlüğüne, çocuklarına kavuşmana. Seni sonsuz seven.

Annen, Allah'a emanet ol kalbim. Şakran teşte yatan aslan abim Sergen Görgür. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim abim olmuşsun. Yakışıklı abim benim. Seni anlatamayacak kadar çok seviyorum. İnşallah bu mahkeme çıkarsın. Ben Fırat Özyeşik. T4 A15'te olan Devran Yüksek. Gözün aydın, tahliye olmuşsun. Allah bir daha düşürmesin. Mehmet Fatih Özyeşik, Azat Özyeşik, Baran Özyeşik, Alihan Özyeşik, Emirhan Özyeşik. Sizlere de selam olsun. Ben Kadın Kapalı'da olan Fatma Daş, koğuşumuzun adaletini sağlayan Zeynep abla, arkadaşlarımın Emel, Yeliz, Melike ve koğuş arkadaşlarıma da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemenci, ondan Nuri Bulut. Aleykümselam Nuri kardeşim. Başta değerli abilerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Alan Sorhan, Şımarcı Rejo, Yıldırım, Serhat Çelik, Mehmet Barış, Serdar, Yakup Tezel, Semih Ölçen, Cihan Taze Fıdan, Furkan Çubukçu, Efe Aydoğdu, Abdullah Çakır Efe ismini yazamadım, tüm abi kardeşlere selam olsun. Ayrıca Kadın Kapalı C8'de bulunan dayım Doktor Zeki Kaya ve abim Orhan İşmarcı'nın derlileri Arzu Kaya ve Ecem yengelerime de selam olsun. Ben Menemen C10'dan Orhan İşmarcı yani Alanso, başta hapishanelerin eski demediği dayım Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Recep Yıldırım, Antepli Mehmet Ali, Murat Baba, Mehmet Barış, Ömer Patır, Abdullah Çakır Efe, Emin Süs, Aslan kardeşim, Ali Efe, Cihan Taze Fidan, Hacı Derli kardeşim, Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Şakran Kampüsü'de bulunan can dostlarım Uğur Akman, İbrahim Barlay, Taylan Ozan Denli, Ahmet Orman, sofralarını paylaştığı abi kardeş dostlarına selam olsun. Ben Menemen John'dan Orhan İşmarcı, Kadın Kapalı C8'de bulunan derdim Ecem Radyo Başına. Senin için bu dünyada yapamayacağım hiçbir şey yok. Gözlerin içine bakıp da tek bir nefes almak için dünyaları sererim. Senin ayaklarına sevgilim. Ayrıca dayım Doktor Zeki Kaya'nın derdesi yengem Arzu Kaya'ya da selam olsun. Ben Menemen John'dan Orhan İşmarcı, Kadın Kapalı C8'de bulunan sevgilim Ecem Radyo Başına. Issız bir çözde buldum su misali, seviyorum seni. Hayatımda değer verdiğim en güzel varlık, iyi ki varsın. Ayrıca değerli dayım Doktor Zeki Kaya'nın derlisi yengem Arzu Kaya'ya da bin selam olsun. Benden derlime Niran Ünsal, aklım hep sende armağan olsun. Ben Kosovalı Fırat Murat abi, gecen güzel olsun. Değerli ve kıymetli kardeşlerim Ufuk Soylu ve Doğu Kenanoğlu, sizi çok özledim, bilmenizi isterim. Yanmaya doyamadım Uygar Doğanay'dan bu şarkı, bu ismi geçen delikanlı yüreklere, kardeşlerime Kosovalı Fırat'tan armağan olsun. Sağ olasın Fırat'ım. Sağ ol kardeşim benim. Bu saate kadar WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınızı paylaştım kardeşlerim. Şimdi SMS üzerinde hemen şöyle açtık sayfamızı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan Arif Alacı. Aleykümselam Arif kardeşim. Burada ilk önce babam İhsan Güllüçay, Fırat Demir, Bucalı, Gökay Öztürk, Ali Eser Biçer abime selam olsun. Farklı kurumlarda yatmakta bulunan abi kardeşlerime selamlar olsun. Ali Alişan, Oğuzhan Kulaksız, Ahmet Hancı, Arda Kurt, İzzet Karakaya, Bali Adem Asil, Çalışkan, Daykolu Çakır, Emrah Yaşar, Namıder, Nado Emrah, İsa Erkol, Yüce Aktay, Ayhan İrbat'a bayramlarını enişten dileklerimle kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Murat abi, Müslüm Gürses'ten Dostunum diyenler aldattı gitti şarkısı. Ben Foça Açık'ta yatan boz yakalı Ahmet Okan Kılınç, Okan Karakuş, Serkan Ateşverdi Bingöl'e gelsin. Murat abi, ben Şakran T1 A20'den Gökhan Karaslan, diğer namı değer Mavi İş, Kadın Kapalı'dan ablam Pınar Cuhalı, abla mektubunu aldım çok sevindim. Bayramdan sonra ben de sana atacağım, kendine iyi bak Eyüp olan yeraltı şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Şakran Açık cezaevinden İlker Korkmaz, bu dost ve kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Başta dostum olan Baki Ürentay, Mahmut Şeran, Alican Demirok, Ersöz Bal yani Bilo, Berkay Savlı, Servet Şengel, Servet Şengül, Önder Korkmaz, Mustafa Alaşka olmak üzere bizleri tanıyan dostlara, kardeşlere selamlarımı sunuyorum. Satırlarımı şu sözle bitirmek istiyorum. Aslanlar uyuduğunda çakallar kendi ormanını kral sanarmış. Saygılar kardeşim, Candik Tepe'ye de selamlarımı sunuyorum. Murat abi, ben Şakran Açık cezaevinden Halil İbo Altundal, bu abi dostlara selamlarımı iletiyorum. Beraber kader birliği yaptım. Can dayım İlker Korkmaz, Brate, Fatih Uğur, Halil Korkmaz, Alper Öz, Mehmet Ali Aslan, Aliş, Deniz Karabağ, Fırat Duran, Can Dik Tepe, Gökhan Çalışkan, Ertan Keskiner, Erkan Kinay, ismini saymadım dostlarıma selamlarımı saygılarımı sunuyorum. Canım dayım İlker Korkmaz'a Sevdan Ateş'ten kanlı bir gömlek armağan olsun, varlığınız daim olsun. Şakran Açık yarım gelen bir mesajımız. Ben İzmir Buca'dan Türkiye Kaptan, Şakran T3'te yatan Uğur Görür'e ve koğuş arkadaşlarına buradan selam olsun. Emanetin elime ulaştı, 2 yıldır yatıyorum, 3 sene 3 ayım kaldı. Allah'ın
Allah'ım izin verirse inşallah bir gün gelecek, bir gün kalacak. Allah'a emanetsiniz hepiniz. Kendinize iyi bakın. Murat abi, ben T4A2 koğuşundan tahliye olan Adem Kaya abi, atılan mesajlar okunmuyor. Abi 7 tane mesaj attım, okunmadı. Vallahi şu ana kadar hiç mesajın gelmedi Adem kardeşim. Varsa ekran gönder. Bakalım nerede aksaklık var. Hemen çözeriz. Ama şu ana kadar hiç Adem Kaya kardeşim. Duyuyor mu duymuyor mu bilmem, ya da T4A2'deki kardeşlerim. Şu ana kadar Adem Kaya kardeşim de ilk kez mesajını okuyorum. Şakranda yatmakta olan Azizcan Yatmaz, iki gözüm, sabır en büyük kılıcın olsun, özgür günler yakındır. Seni sabırla bekleyen biri olduğunu unutma. Senden telefon bekliyorum. Beni görüşe yazdın mı haber ver bana. Seni seven kıymetli Murat abi, gözümün köküne benden bu şarkı armağan olsun. Gökhan Namlı'dan yar gözlerin ağlar gibi. Seni sevdim hiçbir zaman unutma. Kendine dikkat et. Şevket'e de çok selam söyle bizden. Deniz Biricik, seni seven Aylan elbet bir gün kavuşacağız seven Aylan. Ben T4A2 koğuştan tahliye olan Adem Kaya. Buradan öncelikle atam bildiğim baba gibi gördüm, adam gibi adam, kral mümin Doğan. Ellerinden öperim. Sen benim için çok ayrı birisin. İnşallah yolunu gözlüyorum. Bu sefer olacak atam. Can abim Emre Doğan, seni unutamam. Bilirsin kral kardeşim Big Boss Barış Doğan. Dostum Fafi Salih Dursun, ismini yazamadım. Bütün A2 koğuşuna cani gönülden selam ederim. Bak daha yeni düşüyor. Nasıl iş ben de anlamadım. Kardeşimiz yazıyor, 7 tane mesaj gönderdim. Okunmuyor. Belli bir saatten sonra bak yeni yeni atmış. Demek ki hata kardeşimiz de bizde değil. T4A2'den ben Kral Mümin Doğan, A1 kardeş koğuşu lideri, iki gözüm Serdar Çatallar ve yeğenlerim Erdoğan Çatallar, Uğurcan Çatallar, Emre Kireç ve Kral Mümin Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. İnsanoğlu sallama çay gibidir. Sıcak suyu görünce rengini belli eder. Ben Menemen Hasarlık'tan Adem Kaya, namı der Cengo, benim için değerli kıymetli dost arkadaş kardeşlerime selam olsun. Başta Aslan kardeşim Cüneyt Çelik ve Yusuf İslam Ergül, değerli kardeşim Erhan Aydın Ünalak Yıldız, istisnalar hariç kayda der, tüm dostlara selam olsun. Ben Adem Kaya, can abim İdeol'ün beylerin abisi Emre Doğan abi, ben soğuk su içtim, sana yazdım mesaj olarak, mesajlar okunmadı ya da erken okundu. Sizleri seviyorum, seni istesen de unutamam can abim, seni seven kardeşin Adem. T3B18, her güçlü kaderin arkasında aslan gibi duran kocası vardır, seni çok seviyorum Burak Demirel. Buram, günler geçmiyor sensiz, az kaldı. Ben Duru, Şakran T2C4'ten Batuhan Pehlivan'a selam olsun. Rüyamda gördüm, iyisindir inşallah. Bergen'den perişan ettin beni şarkısını armağan ediyorum. Şakran'da yatmakta olan Aziz Çelebi, Şevket Kılıç, Mahsun Kılıç, Delil Kılıç, Mahir Kılıç'a Müslüm Gürses'ten yol verdi ağlar şarkısını armağan ediyoruz. Ben Direj ve Cuma, çalarsanız sevinirim. Allah tüm kader mahkumlarının yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun. Ben Sıla Baba Çörs, kadın kapalı, C7'de olan canlarım Sibel Gezek, Gülcan Çelen, Sultan Özmut, Sibel Aksu, Dila Yurdakol, Ata, hepinizi çok seviyorum, çok özledim, ben iyiyim, aklım sizde, hepinizi öpüyorum, haftaya görüşe gelmeye çalışacağım, iyi dostlar biriktirdim, hepiniz ailem oldunuz. Deniz Biricik, Mustafa Varlı, Hakan Tolay, Bıdık, Hüseyin Burakcan, Yücel, özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle çirkin. Deniz Biricik, seni seven ailen her zaman arkanda. Kral babam Mesut Turan, değerli abim Mümin Doğan, İzmir T4A2 koğuşuna selamlar olsun. Ferdi Turan, nice özgür günlerde görüşmek dileğiyle, zor günler geçecek. Enver Yılmaz'dan Mapushane. Şakran'da yayın yok, herkes dört gözle bekliyor, yardımcı olursanız sevinirim. İyi akşamlar Murat abi. Neşe ben, T2'de bulunan Murat'ıma aşkım, biliyorum mektubum sana yine ulaşmadı. Ben de sensiz zor durumdayım, pazartesi ara beni, her zaman bir yolunu bulursun. Sen arkadaşını arasın, hiç olmazsa ben iyiyim, abilerdeyim. Merak etme, aklım ve kalbim hep seninle ve seni gerçekten çok ama çok seviyorum. Her şeyim, kendine iyi bak lütfen. Şakran B10'da Sıla Bircan radyo başına. Sıla aslan dostum, seni çok özledim. Apocun aslan gibi bekliyor. Dört duvar kime kaldı ki sana kalsın. Deniz Biricik, bayram geliyor diyorlar. Ben hala bayram sabahı kapıdan girip bana takılan kardeşimi bekliyorum. Deniz Biricik. Deniz Biricik, bayram geliyor diyorlar. Ben hala bayramın sabahı kapıdan girip bana takılan kardeşimi bekliyorum. Deniz Biricik. Murat abi, ben Bayraklı'dan Arif Alaca. Buradan ilk önce babam İhsan Güllüçay, Fırat Demir Bucalı, Gökay Öztürk, Ali Eser Biçer abime selam olsun. Farklı kurumlarda yatmakta bulunan abime, kardeşlerime selam olsun. Ali Alişan, Oğuzhan Kulaksız, Ahmet Hancı, Arda Kurt, İzzet Karakaya, Bali Adem Asil Çalışkan, Dayakolu Çakır, Emrah Yaşar, namı der Nado, Emrah İsa, Erkul Yücel, Aktay,
Ayhan İrbat'a bayramlarından enişten dileklerimle kutluyorum büyüklerimin ellerinden.

Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Deniz Biricik, ben senin ablanım. Asla mükemmel değilim. Bazen hata yapabilirim, bazen yorulabilirim ama asla seni sevmekten vazgeçmem Deniz Biricik. Deniz Biricik bir daha benzemedi gelen günler giden günlere. Deniz Birlik. Densiz Deniz Biricik. Şakrantı'ya ki de yatmakta.

Deniz Biricik her gecenin bir sabah her ablanın da canından çok sevdiği bir kardeşi vardır çirkin. Ben Bornova'dan Ayşegül Tatlı, T3J8'de olan Emrah Tatlı, ömrüm seni çok severim. Sen benim sol yanımsın Murat abi. Sinan Kartal Gülüm şarkısı Emrah'ıma armağan olsun. Deniz Biricik, üç kardeşten biri içeride biri gurbette, söylesene bana. Bayram benim neyime, bir gün bir araya geleceğiz Deniz Biricik. T4B3'teki kardeşim Yılmaz Türk kölesi ve koğuş arkadaşlarına selamlar, Allah'a emanet olun. Murat abi, ben C5'ten tali olan Işıl, Serap, Aleyna hep Bektaş oldu. Can dostum Havva Ünal, canımın işleri sizi unuttum sanmayın. İzmir'de değilim, ailevi sorunlarım vardı içeriden belli, şu an onlarla uğraşıyorum. Sıkıntılarımı biliyorsunuz, sizi çok seviyorum. En kısa zamanda döneceğim İzmir'e. Bir de Aleyna'm, annene söyle annemi arasın, kaydetmediği için numaralar silinmiş, sizi seviyorum. Şakran'da yatmakta olan aslan kardeşim Reis İsmet arıyor. Özlem sana, hasret sana, kalp sezem. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Tatüm Rabbime emanetsin, seni seven sayan ablan Cansu. Murat abi, ben C5'ten tahliye olan Işıl, Serap, derlerim Aleyna Bektaşoğlu, Havva, Ünal, Begüm, Irmak, Gamze, Yaviç, Özge Atalay, dağı taşı kavuşturan Rabbim bizleri de kavuşturur. Demir kapılar, dikenli teller umudu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. İki gözümün çiçekleri beklenensiniz. Kıymetli Murat Bingöl abim, ben Gürçeşme'den Aliço, Menemen T1B4 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Şükrü Kaya'ya ve koğuştaki tüm abi kardeşlere selam olsun. Para el değiştirir ama şeref hep aynı kişide kalır. İnsanın cebindeki ağırlık yürüyüşünü, yüreğindeki ağırlık ise duruşunu belirler. Biz yürüyüşü değişenlerden değil, duruşu bozulmayanları sevdik. Aleykümselam kardeşim benim. Murat abi, Şakran'da yatmakta olan arkamızdaki koca çınarımız babam Tatü İsmet, babam burnumuzda tütüyorsun. Seni çok özledik, Rabbim yokluğunu bize göstermesin, Rabbime emanetsin babam. Ellerinden öperim, söz vermedik ama elbet bir gün seni seven sayan kızın Cansu. Murat abim, ben kadın kapalı B10'dan tahliye olan Serin Yağmur, buradan senin aracılığınla canım kardeşim Ceyda Kaya, Beyza Özkan, Nurşen Avcı, Selina Aktaş ve çok sevgili Esra Abiş ablama çok selamlarımı yollamak istiyorum. Benden onlara Murat Çampınar Engel şarkısını armağan ediyorum. Geceniz güzel olsun. Ben C15'ten tahliye olan Ceren Ogan, canlarım Bahriye Günay, Ayzer Akbayırlı, Gülsüm Yazgan, İkra Dirmişoğlu, Dilan Maral, Sıla Lafanları, Selda Temizel. Sizi çok seviyorum. Keşke çıkmasaydım. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Kendinize iyi bakın. Arayacağım açığa gidince. Yarın 10'da teslim olmam gerekiyor. Sakın kavga etmeyin. Allah'a emanet olun. Sayfamızı yenileyelim. Murat abi, biz T2 C14'ten Gökhan Karasanoğlu, İlhan Başar, Sercan Yıldız, abilerin abisi güzel abimiz Serdar Özcan'a sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Ben C15'ten tahliye olan Ceren Ugan, dostlarım Dilek Özer, Gülizar Kaymaz, Eray Ünlü, Dilek Hızlı, Filiz Karada, Gamze Ateş, sizleri unutmayacağım, kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz. Ben C15'ten tahliye olan Ceren Ugan, C15 koğuşuna Gökhan Namlı'dan Duruyor Mu şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koğuşundan aslan oğlum Hamza Önay'a ve koğuşundaki güzel dostlara, abilere selamlarımı gönderiyorum. Evlat, ömrüm yettiğince yanındayım. En kıymetlim, seni çok seviyorum, gözlerinden öpüyorum. Cümleten selamun aleyküm. Ben Gediz'den Mehmet Önay, T3A7 koğuşuna atan Can abim Hamza Önay'a çok selamlarımı iletiyorum. Ellerinden öpüyorum. Babamın vasiyeti abine ömür boyu destek olmak, onun yanında olmaktır. Ben her zaman yanındayım. Sen benim canımsın, abim benim. Seni çok seviyorum. Seni ve tüm koğuştaki abilerime selamlarımı iletiyorum. Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Zeynep Sak, ben balım su, mahkemen az kaldı, merak etme, inanıyorum ki yakında kavuşacağız, kendine çok iyi bak, canımdan Can balım su, benden sana Gülü'den hesaplaşırız, armağan olsun. B1 koğuşu Evru, gözlerini kapattın, her an biz senin yanındayız ailen, seni çok seviyorum. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Okan Müço, başta olmak üzere amcam Akgün Kahraman, Hebat Akat, Nebi Topçu, Ramazan Bayar, Adem Aciloğlu, Ozan Kumluova, Ayas Yörenç, Daykola Engin Kaya, Namıder Parlak, T3A20 koğuşuna yatmakta olan Sait Faik Ölçen, yani Can abim Nihat, kardeşim Emrah Acabey, Umut Reçbergil'e selamlar olsun. Ayrıca bizim kimseye şekil koyduğumuz yok, şeklimiz birilerine koyursa hiç sıkıntı yok. Sana da kolay gelsin Murat abi, sağ ol kardeşim benim. Şakran T4C15 Ali El Muhammed, Demir Kapılar Diken.

Ne teller umudu durdurmaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar elbet. Bir gün kurban oldum. Buradan Melih abimize de selam olsun. Eşim ilk Allah'a sonra da sana emanet. Kadife Kale'den can dostum Velat Yüce. Para babası bir dal Kurtçebe. Canım kardeşim Diyarbakır Kurtçebe. Dilerim Allah'tan sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Sizi seviyoruz. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle. Kardeşiniz Siyar Kurtçebe. Murat abi biz S1-B3 koğuşlan Ensari Altın Işık ve Bilal Çetin. Başta adayımız Taşkın Eleftos abilerim, kardeşlerim Keke Fırat Öztaş Delen, Yasin Akçay, Erhan Çetin, Yılmaz Sak, Güney Sak, Reber Hacıoğlu, Zübeyde Oğuz, Azat Eleftos, Polat Yalçın, Mert Çen, Murat Akgün, Polat Denerli, Ahmet Altunbaş, Şehmus Sayar isimlerini saydım abi, kardeşlere bin selam olsun. Geceyi adayımın sözüyle bitirmek istiyorum. Herkes sever biz ölürüz. Sarsılmaz Ensari Altın Işık ve Bilal Çetin. Ben Bilal Çetin, kadın kapalıda bulunan sevdiğim kadın Buket Polat radyo başına. Sevdiğim mahkememiz attı diye üzülme. Olsun, bunda da vardır bir hayır. Ben senin her koşulda her zaman arkandayım. Arkanda da bil beni. Seni seven kocan Bilal Çetin. Şakran T1B9 zaten kardeşim Okan Biçer'e abisinden Sarı Odalar şarkısı armağan olsun. Az kaldı koçum, sıkma canını. Son 14 gün abim hayırlısıyla yanımızdasın. C8 koğuşuna yatan Nezahat Çokuyar radyo başına. Annem seni çok seviyorum, çok özledim. Şimdiden bayramını kutluyorum, seni çok ama çok özledim. İnşallah doğum günümde yanımda olursun. Zaten telefonda konuşuyoruz, çok da bir şey denemeyeceğim. Kibariye annem armağan olsun. Murat abi ben Mehmet Uyguner ve Alev Sonsuz kadın kapalıya mesaj vermek istiyorum. Aycan Baş, Hamiyet Küleş ve Tülay Yatmaz ve bütün bizi tanıyanlara selamımız olsun. Mehmet'in karısı Damla Öztütüncü tutuklandı. Bugün kadın kapalıya geldi. Bizi tanıyanlar gelinime sahip çıkarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Murat abi sana da iyi yayınlar sağlasın Mehmet kardeşim. Deniz Biricik, Mustafa Varlı, Hakan Tolay, Bıdık, Hüseyin, Burak, Can Yücel, Özgürlük sofralarında görüşmek üzere. Çirkin hepinizi seviyoruz paşalar. Murat abi ben Alev Sonsuz yani Yatmaz. Benim kadın kapalıda yatan kızım Papatya Uyguner, yengen Damla tutuklandı. Haber sal kızlara, yanına al onu, kendinize iyi bakın. Murat ben Alev Özlem'in yengesi Yatmaz'ın, yani sana da çok selamlar. Aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi ben Eski Çamlık'tan Ozan Özden, Şakran T3 nolu C13 koğuşuna yatmakta olan canım amcalarım ve abilerim Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Arda Özden, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Korhan, C14'te yatmakta olan Ferhat Işık, aynı kurumda bulunan Abdullah Duman, farklı kurumlarda bulunan T1 Oğulcan Aydın abime de selam olsun. Asaleti kanında olanın gösterişe ihtiyacı yoktur. Bu değerli canlar Halit Bilgiç'ten Özgürlük Mahkumları şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hemen sayfamızı yenileyelim. Murat abi T1-C2 koğuşlan Mehmetcan Yıldırım radyo başına. Abim aslan abim seni çok seviyorum, seni çok özledim. Doğum günümde yanımda olursun inşallah. Seni dört gözle bekliyoruz. O güneşin bize sözü var. Yıldız Silva'dan o benim aslanım armağan olsun. Murat abi ben Gülben Arslaner yani Yatmaz. Beni kadın kapalıda tanıyanlar benim kardeşim Damla Öztütüncü gelecek. Kadın kapalıya beni tanıyan herkese selam olsun. Benim kardeşime sahip çıkarsanız çok sevinirim. Gülben Arslaner. İyi yayınlar Murat abim. Murat abi ben Rıza Ertuğrul, canım eşim Elif Çetin radyo başına. İnşallah bu mahkeme çıkacaksın. Seni çok merak ediyorum. Senden hiç haber alamıyorum. Ben de 3 ay sonra temelli çıkacağım. Seni çok seviyorum. Sen benim güneşimsin, dünyamsın, hayatımın anlamı. İlk göz ağrımsın. Seni çok seviyorum. Hayat seni 4 duvar arasına koymuş olabilir ama bil ki hiçbir duvar senin kalbinin güzelliğini saklayamamış. Seni tanıdığım günden beri içimde tarif edemediğim bir duygu büyüyor. Yarım gelen bir mesajımız. Murat abi Şakran T1-B18'de yatmakta olan Muhammed Taşdemir, seni çok seviyorum ve her gün geleceğin günü bekliyorum. Gülüşün hiç aklımdan çıkmıyor, her zaman yanındayım, tek değilsin. Seni seven Nazocan, elbet bir gün canımın içi Serkan Kaya Gönül Bahçem şarkısını çalarsa Murat abi benden gülüşü güzelime armağan olsun.
Ben Aktepe'den Ali Doğan, bir nolda yatan kardeşim Osman Temel, iki nolda yatan Aydın Bıçakçı, üç nolda yatan Ekrem Birliği, dört nolda yatan İsmet İlhan, Abdullah Nurdan, Şeref Çağırdan'a selam olsun. İnşallah iyisinizdir. Dostlara Mehmet Kaya, Kaçakçı Kurban şarkısı armağan olsun. Allah'a emanet olun, sizleri seviyorum. Ben İzmir Bayraklı'dan Göztepe'li Taner Ermez, Şakran T1B7 koğuşlan Caner Ermez'in yazımdır. Aslan dayıları Mustafa Aydın, Taşkın Eleftos, Serdar Koyuncu, Aydemir Demirbaş. Bu değerli büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Sıradaki şarkıları sizlere armağan ediyorum. Gökhan Donay'dan Düştüm Dara, Beradayım, Ferhat Tunç, Kanlısınlar. Sayfamızı bir kez daha değiştireyim. Murat abi selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Ben Menemen A15'ten tali olan Arda Yıldız. Orada yatmakta olan saygıdeğer abilerim Rafet Kale, dayım Sinan'da, Baran Büyüksu, Yusuf, İslam, Onur, Yıldız. Oradaki tüm abilerime selam olsun. Aslan abilerim kalbimdesiniz, hiç unutmayacağım abilerim sizleri. Murat abi saygılar. Halit Bilgiç'ten Ölmedik şarkısı armağan olsun. Çalarsan sevinirim Murat abi. Öncelikle aleyküm selam, sağ olasın Arda kardeşim. Selamun aleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen. Aleyküm selam Sait kardeşim. Senin aracılığınla kadın kapalı B9 koğuşuna bulunan sevdiğim kadına, yani Nuran Gökçen'ıma seslenmek istiyorum. Eminim ki duyuyorsundur Nuran'ım. İki gözüm yerde buldum, gökyüzüm ve aşk. Ben seni sevdikçe, senin de beni sevdiğini bildikçe bu hayatı yaşamayı değerli kılıyorum. Murat abi ayrıca Nuran Gökçen'ım için Yıldız Silbe'den Sana Kalbim Geçti şarkısını çalarsan sevinirim. Sait Faik Ölçen. Abim ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen, kadın kapalı B9 koğuşuna bulunan diğer yarım Nuran Gökçen'ıma seslenmek istiyorum. Eminim ki duyuyordur Nuran'ım, canıma can olan kadın. Dün mektubunu aldım, çok da mutlu oldum. Biraz rahatsızım diyorsun. Kendine dikkat et, geçmiş olsun. Seni sevdiğimi biliyorsun. Hastalın hastalım, üzüntün üzüntüm. Bunu da unutma. Nehir Reis'e de çok selamlarımı iletirim. Her ikinize de Allah'a emanetsiniz. Sait Faik Ölçen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 koğuştan çapa Hakan Ecerer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaptım. Her şeyi karşılıksız yaptım. Benim için aynısını yapmayacak olanlara bile, yine de bazılarına demek istediğim, körlük Allah'ın takdiri de, nankörlük karakter meselesi. Kolay gelsin Murat abi, çapa Hakan Ecerer. Sağ olasın Hakan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 koğuştan Ersin Satır. Aleykümselam Mersin kardeşim. İnsan nasihatle düzelmese musibetle düzelir, kimse kimseden üstün değildir. Dikkat edin, ben sizi hür yaratmışken hırs sizi kül etmesin. Buradan Can abilerim Mete Bey Dili, Tamer Ayaydın, Nihat yani Sait Faik Ölçen, Serkan dede, Can dostlarım Caner Bahtur, Fırat Budak, Çapa Hakan Ecerer, Can kardeşlerim Gürkan Ecerer, Narlı Dereli, İsmail Akpınar, Ensar Kahyoğlu'nu der şekli kardeşim. Namı der şekil kardeşim. Beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Sana da kolay gelsin Murat abi. İyi yayınlar Ersin Satır. Sağ olun kardeşlerim. Murat abi ben T3A20 koştan çapa Hakan Ecer'e geceye bir söz bırakmak istiyorum. Beni dost olarak kaybetmeniz düşman olarak kazandığınız anlamına gelmez. Sizleri her zaman ziyarette görmek isterim ama benim masamda değil. Kolay gelsin Murat abi, çapa Hakan Ecer'e. İki güzel şarkı sonrasında son mesajlarımızı paylaşacağız kardeşlerim.

B9'dan ben B9'dan Nasip Erkeş gece bir söz bırakıyorum. Ben ne kadar kötü olursam olayım bir gün sana sarılınca iyileşeceğim. Sevgim ihtiyacım var geceye gelsin. Ben B9'dan Naciye Şenyüz, T2A11'de olan oğlum Ümit Çatalar. Oğlum doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana özgürlük, sağlık getirsin. İyi ki varsın. Ahmet Kaya doğum günün kutlu olsun. Sana gelsin. Bucak kırıklar, F tipinde yatmakta olan abim Sercan Bedir. Allah'ın selameti üzerine olsun. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle seni seven kardeşin Kerim Kozi. Gece bir söz bırakıyorum. Dünya taklit edilemeyen tek şey cesarettir. Bu şarkı da benden sana gelsin. Ahmet Kaya'dan Metris önü durdum şarkısı armağan olsun. Murat abi bence 14 koğuşundan Ezel Özalp, benim dostlarım Ruşen Akyalı, Zarzukaya Funda Kıyı, Hatice Buse Yılmaz, Hülya Bayraklı, Güler Demirkıran, Nazar Demirkıran, Aysun Endek, geceye bir söz bırakıyorum. Kendimizden vazgeçersek sizden çok şey alırız. Bizim Nurettin Reçber'den Ezrom şarkısını çalarsan çok sevinirim. Ben hemen T tipinde yatmakta olan canımdan çok sevdiğim abim Gökhan Sarıkurt. Kardeşinden bir söz. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerin bir sabahı, her karanlığın bir aydınlığı olacaktır sabır abi. Ve bir de yatan aslan dostum Helin Aydın ve aynı koğuşta yatan Ceren Korkmaz'a selam olsun. Öncelikle aslan kardeşim umarım iyisin. Oralarda aslan kardeşim bugün geldi mektubun. Haber yolla, mektubun geldi, fotoğraflar geldi mi ona göre tekrar göndereceğim seni. Çok seviyorum, özgür günlerde buluşmak dileğiyle gözümün nuru. Ben ayrancılardan Efe Yavuz Yıldırım, buradan İzmir hapishanelerinde olan canlarıma sesleniyorum. Dayım Sansar İbo kardeşlerim Selçuk Yılmaz, Yunus Ziyanak, Veysel Arap Alan Pençe, abim Tahsin Keskin, sabır en büyük silahınız olsun, sabır canlarım. Şakran'daki eşim Şerife Erkek aşkım, bazen insanın sevdiği arkasında küçücük bir kırgınlık bile olsa içinin bütün dengesi değişiyor. Bugün yeniden seninle iyi olabilmek, sesindeki o yumuşaklığı hissedebilmek bana çok iyi geldi. Çünkü ben seninle sadece konuşmayı değil huzuru seviyorum. Seninle ne zaman aramız düzelse sanki içimde uzun zamandır kapalı kalan bir pencere açılıyor. Bir anda her şey hafifliyor, kafam değil kalbim konuşmaya başlıyor. Belki bazen inat ediyoruz, kırılıyoruz. Yarın gelen bir mesaj. Ben hemen teyitimine yatmakta olan başta abim Gökhan Sarıkurt, Ferdi Çoban, Umut Boran Derviş, Murat Oyut, Vedat Yıldız, Tahsin Keskin. Bir gün ay güneşten daha parlak olacak. İşte o gün bizim zaferimizdir. Ben hemen teyitimine yatmakta olan biricik abim Gökhan Sarıkurt, kardeşi Sarı. Benim aslan abim, seni çok seviyorum. Ben ve kardeşlerim senin yolunu gözlüyoruz. Elbet bu günler geçecek. İşte o zaman özgür olduğumu hissedeceğim. Bir yanım dışarıda olsa bir yanım hep seninle. Ruhum her daim seninle. Seni çok seven

kardeşin Sarı'dan bir şarkı Hazar Yıldız Bilsen albüm armağan olsun. Murat abi T4B11 radyo başına. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran T4B11 koçtan Yeşilova'dan Kadir Hakan Doğanay. Başta olmak üzere yakışıklı karizmatik abim Kerem Gezer, Paşa Edis, Ferhat Akçabo, Cafer Topal, Mehmet Canbay, Özkan ve Çimentepeli Oğulcan, Bakırcı Volkan, Tanrıkulu Namıdar, Çapu, Mutlu İncebaylık, Tolga Bayırlı, farklı kurumlarda olan Yiğit Doğanay, Müslüm Doğanay, Mertcan Doğanay selam olsun. Farklı kurumlarda olan abi kardeşlere yarım gelen bir mesajımız. Tepecik Tenekeli'den Hayriye Sırka'dan Azcan Yatbaz'a güzel yakışıklı damadım aslanım güzel babasına özel Sırka'dan istek tekir yıkamazlar beni. Menemen'de yatmakta olan abim Gökhan Sarıkurt kardeşi Sarı'dan bir söz kelepçeler mi zapt edecek yüreğimin isyanı söyleyin hangi zindan bastırabilir özgürlüğün feryadını. Bu kadar yarım gelen bir mesajımız. Ne var üstte? Evet elbet bir gün Aslan abim Sarı Kurt bir şarkı Barış Kahraman arada bir. Murat abi ben Kuruçay'dan Duran Türkan Yılmaz Kaymakçı'da yatan ilk gözümün nuru Engin Ergin Yılmaz'a şakran. Tekide yatan kocamın adı ağzımın tadı Murat Yılmaz. Menemen'de yatan İmparator Oğuzcan Yılmaz'a. Kadın kapalıda yatan Narin Yılmaz, yenim Sedef Dinçer Teber, güzeli olan Çağla Bineker ve Şakran'da beni seven bütün sevdiklerime Neşet Ertaş'tan tatlı dilim armağan olsun. Murat abi ben Ahmet Kaytas, Şakran T1B9 koğuşuna yatan dostum Mehmet Deniz Atay'a selam olsun. Sabır dostum en kısa zamanda beraberiz inşallah. Tüm koğuş arkadaşlara selam olsun. Selda Bağcan dostum armağan olsun. Ben kadın kapalı C14 koğuşundan Selvi Özberk. Kalbi gibi yüzü güzel olan Pelin dursun radyo başına. Yolların dili olsa da tekerlerin izini atlatsak. Güzel kardeşim Pelin dursun için Gökhan Doğanay'dan durak armağan olsun. Belki koğuşundan bir tanem ablam Deniz Yeşildağ ve değerlimiz Hayriye Acarbaş. Sizsiz çok Arap'tayım. En yakın zamanda kavuşmak ve hasretin bitmesi dileğiyle Ebru Gündeş'ten Arap'tayım armağan olsun. Aykut ben kadın kapalıda yatan karım sevdiğim kadın Melisime Melom nasılsın inşallah iyisindir beni merak etme iyiyim telefon işini hallettim iş güç uğraşmaca Koray Avcı'dan aşk sana benzer sevdiğime armağan olsun Allah'a emanetsin seni çok seviyorum. Kadın kapalı C14 koğuştan ben Neşe Gürbüz değerli dostlarım Selvi Özbek Naz Kız Pelin Dursun ve Gamze Acar Fatma Kır Demir Sıla'nın Poyraz'ı geceye bir söz bırakıyorum. Hayat cesurları sever ağlamayı bilmeyen gözler sevmeyi bilmez bizim için etkinden kralını tanımam armağan olsun. Ben T3A20'den Yeşildereli Bekir Yunus Ülger Cevdet Çevik Remzi Pekdemir Kemal Özkan Ekrem Birlik Caner Batur Çapakan Ecerel Sait Faik Ölçen Serkan Dede Cengiz İşirci, Gürkan Ecerel, Sebattin Ecerel, Yusuf Demir, İsmail Kaya, Sefa Gökkaya sizlere de selam olsun. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Bekir kardeşim. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan ömrüm kıymettim. Çocukların sana selamı var. Bugün aramadın merak ettim yarın görüşürüz canım. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun. Ben Menemen B18'den tahliye olan Oktay Önük, farklı koğuşlarda ve kurumlarda olan kardeşlerime, abilerime selam olsun. Bayraklı çocuklarına da bin selam olsun. Ben Oktay Önük, kelepçe görmemiş eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş'in oğlum Mehmet Eriş yani Eşref'te kadın kapalıda yatan canım annem Nazan Demirhan annem bizi merak etme biziz bir sen eksiksin canım annem seni seven oğlun Mehmet Eriş yani Eşref'te sen de seviyorsun Murat abim cansın sağ ol Mehmet sen de kardeşim benim. Murat abim ben Menemenli Mehmet Eriş yani Eşref Tek başlı abim Muhammed Cihat Polat bana abilik yapan abim Uğurcan Cengiz Süleyman Güler enişte Taner Koçkeser abim C6'da yatan abim Burak Devren Onurcan Pınar İbrahim Yılmaz Diyarbakırlı sizi seven kardeşiniz Mehmet Eriş yani Eşref Tek. Murat abim Diyarbakır'da yatan abim Mesut Ergat abime Enver Yılmaz mahpusta yatarım şarkısı armağan olsun hızlı ve hareketli yatan abi kardeşlerime selam olsun. Şakran gençleri Mehmet Eriş yani Eşref Tek. Ben B8 koğuştan Emine Büyük Kayıkçı kolay gelsin Murat abim sağ ol kız kardeşim. C9 koğuştan yatan annem Feride Yıldız her şeyim hayatımın anlamı seni çok seviyorum. Canım teyzem Fadime Çetin. Gayet iyi aldım mesajını. Özledim seni. Ellerinden öpüyorum kız kardeşim Fatma Ensari ve eniştem Nurettin Ensari bayramınızı kutluyorum.
Koça Cezayir Becker Koç'taki kardeşim Zeki Çam için kibariden sürgünüm şarkısı armağan olsun. Canımız içi, canımızın içi, ailen seni çok ama çok seviyor, çok az kaldı sabır. Tüm kader mahkumlarını Allah kurtarsın. Murat abi, ben Berfin Şakran'da yatmakta olan canımdan öte annem Melike Baran'a sesleniyorum. Annen nerede olursan ol, kalbimin en sıcak yerindesin. Güçlüdür, ben de güçlüyüm. Senin için günler geçecek. O kapılar açılacak ve yine sarılacağız. Yorulduğun yerde dur. Ben arkandayım, sen dayan. Ben de güçlüyüm senin için. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Hasret annem. Murat abi, ben Elizya B7 koğuşundan Melike Baran geceye söz bırakmak istiyorum. Sensiz geçen her gün biraz eksik geçiyor. Sesini duymayınca ev bile sessizleşiyor sanki. Ne olursa olsun seni çok seviyorum ve hep bekliyorum. Güçlü durmaya çalışıyorum ama bazı geceler sadece sana sarılarak sarılmak istiyorum. Belki bugün değil ama elbet bir gün yanımda olacaksın. Annemin, yani Melike Baran'ın Bahar, Seher, Semra, Koko, Reyhan, Ronar ve Zeynep'e selamları var. Bütün koğuşa Özgür Kaplan can bedenden çıkmayınca şarkısı. Gökhan Karataş, Halil Erkandaş, Diyar Eruş, Keve Borancan, Borancan Akalık. Allah'ıma emanetsiniz abilerim, kardeşlerim. Ben Barış C8'de tam boncuğum için Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacım var, çalarsanız sevinirim. Boncuk 3 gündür aramıyorsun, bir sorun mu var? Seni çok seviyorum. Canım ciğerim kardeşim, sabır az kaldı Allah büyük, Diyar Eruş. Alperen Kiriş, T1 B9'da yatan aslan kardeşime armağan olsun. Azer Bülbül, ayrılık ölümden zormuş. Alperen de Foşa'da yatan Hakan Kiriş babamıza selamları var. Ben B8'den Tülay Yatmaz, değerlilerim Burcu Gepsen, Ramo Temel, Zeynep Uçar, Sözler Talan, Bergamalı Hasret abi gece bir söz. Ben eskiye dönersem siz deliye dönersiniz. Ben B8'den Tülay Yatmaz. Ben Ali Şaran, Galatasaray'ın kalesi Ultraslan isminin abisi, Galatasaray'ın İzmir'deki bayrak adamı Hüseyin Ejder abime, can kardeşi, onu canından çok seven kardeşi Ali Şaran'dan Ahmet Kaya, öyle bir yerdeyim ki şarkısı armağan olsun Hüseyin Ejder abime, tüm koğuş arkadaşlarına Allah'ın rahmeti, bereketi, selameti üzerine olsun, sabır kılıcın olsun. Şakran Cezaevi T3A17'deki Ali Savaş'a Güngeri'den seni çok özlüyorum. Ben Aydın Nazilli'den Can Kocaman, en sevdiğim sevgili reis Emrah Kocaman amcama, bütün kader birliği yaptığı Kuruçaylı Muhammed Kırgil, Tepecikli Ferdi, İstanbul'da Ahmetcan Öztürk, T2'de yatan Engin Avşar dostlarına şarkı armağan olsun. Sinan Kartal, kafama takmayı bıraktım. Ben Can Kocaman, Şakran T2, C8 koğuşuna yatan Emrah Kocaman, Allah'ın aslanına gelsin bu şarkı Adanalı, Ayhan Mutlu Mahallesi. Ben Can Kocaman, reis Emrah Kocaman amcama, bütün kader birliği yaptı dostlarına, sıradaki şarkı armağan olsun. Ben Aydın Nazilli'den Can Kocaman, en sevdiği sevgili reis Emrah Kocaman amcama ve bütün kader birliği yaptı Kuruçaylı Muhammed Kırgil, Tepecikli Ferdi, İstanbul'da Ahmetcan Öztürk, T2'de yatan Engin Avşar dostlarına armağan olsun. Karataş haberim var mı şarkısı. Ben T1B 16 koğuşuna yatmakta olan diğer kardeş, buradan T2'den Cüneyt Bulut'a selamlar. Pazartesi senden mektup bekliyorum. Dosyayla alakalı beni kesin haberdar edin, bekliyorum. Şakran Kadın Kapalı C3 koğuşuna yatmakta olan Asi Kraliçe Pınar Altunsoy ve kankası Emine Çelik Ören için Uygar Donay'dan ateş ödüyor. Şarkısı armağan ediyorum. Herkes geceye bir söz bırakır, biz namımızı bırakıyoruz. Ya korkusuzca elimi tutacak kadar yürekli ol ya da kapat kapılarını. Murat abi, Mengincan Toprak radyo başına. Ben Çam Dibinden boksör Tolga, T4 18 koşulan tane Engincan Toprak ve tüm abilerime selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Engincan abim, bugün sesini duymak beni çok mutlu etti. Bugün valideyi arayamadım, saat geçti. Müsait olduğumda nasipse yarın iletişime geçeceğim. Bir ihtiyacın, bir aciliyeti varsa elimden ne geliyorsa Allah'ın izniyle hallederim. Kargonuzu da ayarlıyorum. Devran abime de çok selam söyle. Sporu sakın bırakmayın. Yarın gelen bir mesajımız. Murat abi, ben Menemen T2B1'de yatmakta olan Altındağlı Atatürkmen koğuşumda yatmakta olan değerli abilerim Atahan Ersun, Göksel Sezgin, Okan Tunçürek, farklı hapishanelerde yatmakta olan Altındağlı Çamur İbo, Yağız Yunal, Abdullah Samet Turan, tüm Altındağ Çamdibi çocuklarına selam olsun. Benden bu değerlere Enver Yılmaz'dan bela hep üstüme geldi, armağan olsun.
Ben Özgür Bayram. Şakran T1B9 koğuşuna bulunan Deniz Ata'ya selam olsun aslan kardeşim. Özgür günler çok yakında. Biraz daha sabır, kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Koğuş arkadaşlarına selam olsun. T1C16'da olan aslan dayım Muratcan Pak dayım.

Cicim ellerinden öperim, bayramını şimdiden kutlu olsun, seni çok seviyorum. Ayrıca kadın kapalı da olan B3 koğuşuna canım yengem Mizgin Ayla'ya da selamımı iletirim. Kendinize çok iyi bakın. Murat abi dayıma Murat Çampı'dan neredesin, nerede şarkısını çalarsan sevinirim. Allah'a emanet olun. Murat abi kolay gelsin. İki isteğim var. T1 C16'da olan Aslan dayım Murat Çampaka ve koğuş arkadaşlarına sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Aslan dayım bir tanem seni çok seviyorum. Murat Çampınar Engel şarkısı dayıma ve koğuş arkadaşlarına çalarsan sevinirim abi. Murat abi ben Taha Haşimler. Şakran T1 B9 koğuşunu atan kardeşim Deniz Atay'a selam olsun. Kardeşim nasılsın, iyi misin? İnşallah yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Daha Haşimler'den Adanalı Ayhan döneceğim bir gün şarkısı tüm koğuş arkadaşlarına armağan olsun, Allah kurtarsın. Ben Okan Çınar, Şakran T1 B9 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Deniz Atay'a selamlar olsun. Aslan kardeşim özgür günlerde buluşacağız. Bizi sarsabilirler ama yıkamazlar. Bekliyoruz daha çok. Ben Özgür Bayram, Şakran T1 B9 koğuşuna tutuklu bulunan canım kardeşim Deniz Atay'a koğuş arkadaşlarına selam olsun. Edip Akbayram'dan aldırma gönül kardeşim Deniz ve koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Elbet bir gün aslan kardeşim. Menemen T tipi Özcan Doğan'a sesleniyorum. Doğum günün kutlu olsun. İlk ve son aşkım. Seni unutursam kanım kurursun. Şakran T1 B9'da yatan canım kardeşim Deniz Atay nasılsın? Umarım iyisindir. Herkesin sana selamı var. Biraz daha sabır, özgürlüğe çok az kaldı. Seni seven abin Özgür Bayram. Menemen T tipi Özcan Doğan. 6 sene oldu. Sen kalbimden hiç eksilmedin. Seni çok seviyorum ömrüm. Sayfamızı yenileyelim. Varsa paylaşalım. Sonra müsaade isteyelim.

0: Ben Nazar, canım annem, doğum günün kutlu olsun bir tanem. Seni çok seviyorum. Allah'ımdan diliyorum ki ayağına taş, gözüne yaş değmesin, nice mutlu ve inşallah beraber yaşlarına. Seni çok çok seviyorum gülüm. Az sabır, o güneş bize de doğacak meleğim. Ben Özgür Bayram, Şakran T1B9 koğuşuna bulunan kardeşim Mehmet Deniz Atay'a selamlar. Aslan kardeşim, güzel günler zorlu duraklardan geçer. Sabır bu günlerde geçer. Adana'da Ayhan, döneceğim bir gün kardeşim Deniz Atay'a armağan olsun. Seni seven abin Özgür Bayram. Ben Uğur Büyüksu, Esat Büyüksu, Serdar Özcan, Fırat'tan abilerim. Menemen'de yatan Raşit Büyüksu, Nihat Büyüksu, Sedat Büyüksu, Baran Büyüksu, Şakran'da yatmakta olan Arda Büyüksu, Erhan Teker, Mert Fazlıoğlu, Erdoğan Dikmenoğlu, Safet İlan Özcan, Uğur Namal, Kadir Namal'a bin selam olsun. Evet, bugünlük bu kadar kardeşlerim. Gecenin huzuru sizlerle olsun. Rabbim rahatlık versin. Allah nasip ederse pazartesi inşallah buluşmak duasıyla hoşça kalın.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

mil çekmişler sanki şu gözlerimi. Görüyorum ama görmez gibiyim. Etrafımda dönen her kahpeliği biliyorum ama

güzel günler var. Belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem, bilemem sevgilim, benden.